Seher Yeli. Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımıza Aşık İbreti'den alınan bir türküyle başlıyoruz. Ahu Dilber, senin meddahın oldum. Mercan Erzincan sizlerle.

Seher Yeli bir Gaziantep türküsüyle devam ediyor. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar. Tuncay Kemertaş sizlerle.

Söz ve bestesi Şenel Ünaldı'ya ait bir türkü dinleyeceğiz Sevcan Orhan'dan. Senin eşkin beni düşürdü dile, neçe aşık olur bülbüller güle.

Söz ve bestesi Mahmut Yalın'a ait bir türküyle devam ediyoruz. Şimdi Ağlar Dağlar, Kenan Çallı sizlerle.

Seher Yeli programımız bir Rumeli türküsüyle devam ediyor. İstanbul'dan çıkar da vapur dumanı. Mahmut Malsever'den alınan türküyü Havva Karakaş seslendiriyor.

Söz ve bestesi Aşık Mahzuni Şerif'e ait bir Kahramanmaraş türküsü dinleyeceğiz. Şirin Üstün'ün yorumundan. Hey erenler bir gül açmış.

Diyarbakır'a doğru uzanıyoruz şimdi. Hangi bağın babanısan gülü sen? Kaynak kişi Ramazan Şenses ve seslendiren Ferman Boran Selik.

küplü Refik Başaran ve Avanoslu Selahattin'den alınan bir türkü dinleyeceğiz Dilek Karadağ'dan. Garşı bağda sıra sıra bademler.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Esme Seher Yeli Esme. Hakan Ünal sizlerle.

0: Seher Yeli.
1: Saat 7. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerinde

Versus Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor, kardeşliğimize vurulan hançeri söküp atacağız dedi. Ankara PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG-SDG'nin feshedilmesini memnuniyetle karşıladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bu kardeşlik ortamı, bu barış ortamı bütün bölgeye yayılacaktır dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de terör örgütü YPG-SDG'nin feshedilmesini memnuniyet verici olarak değerlendirdi. Bakan Fidan, atılan adımın sahadaki karşılığını da kontrol edeceklerini vurguladı. Suriye'de terör örgütü YPG-SDG'nin feshedilmesi dünyada da memnuniyetle karşılandı. Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve Ürdün'den yapılan açıklamalarda gelişmenin Suriye'nin birliği, güvenliği ve istikrarını destekleyeceği kaydedildi. Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümünde Afyonkarahisar Kocatepe'de ve şehitliklerde anma törenleri düzenlendi. Türkiye'nin dört bir yanından gelenler zafer coşkusunu yerinde yaşadı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı metro seferleri ücretsiz olacak. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Kalkan Dikey insansız Hava Aracı, TCG Anadolu ve TCG Burgazada gemilerinde test uçuşu gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı test uçuşlarının başarıyla gerçekleştiğini açıkladı. CHP parti meclisinde alınan kararla 49 ismi kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Parti sözcüsü Müslim Sarı, başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımızı disipline sevk etmiş bulunuyoruz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye ile yeni enerji hatlarının yapımı konusunda ortak projeler üzerinde çalışıldığını söyledi. Orta Doğu, Körfez ülkeleri, Türkiye ve Suriye arasında ekonomik ittifak doğmaya başladı dedi. İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı Cidde'de Filistin gündemiyle toplanacak. Toplantıya Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya katılacak. İsrail'in Gazze'deki saldırılarının bir an önce durdurulması gerektiğine dikkat çekilecek. İspanyol Futbol Kulübü Barcelona, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde genç yeteneklerle buluşacağını açıkladı. Kamp yerini de Levkoşa, Kuzey Kıbrıs olarak duyurdu. Rum tarafının kampın iptali için hasmane tutumunu sürdürmesi, Kuzey Kıbrıs'ta tepkilere yol açtı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Barcelona kampını engelleme girişimleri insanlık açısından hezimettir, dedi. Güney Asya ülkesi Nepal'in kuzeyinde meydana gelen sel ve toprak kaymaları çok sayıda can kaybına yol açtı. Şu ana dek 157 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yüzlerce kişinin akıbeti ise bilinmiyor. Afet Nepal-Çin sınırında da yıkıma yol açtı.

ve mürettebatın güvende olduğu ifade edildi. Sosyal medya devi Meta ABD'de çocukların ruh sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle açılan davada tarihi bir uzlaşmaya gitti. Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi 52 eyalete tam 18 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Spor. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yı yenerek 4-4 yaptı. Amirli kadın voleybol takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 yenerek son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Türkiye UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 19 yıl sonra iki takımla mücadele edecek. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakipleri bugün belli olacak. Haberleri dinlediniz.

TRT Türkiye'de sabah. Günaydın, gününüz aydın, sağlıklı, huzurlu, bereketli ama ille de hayırlı olsun diyerek TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından seslenmeye başladık değerli dinleyicilerimiz. Bugün 27 Ağustos Perşembe. Dilerim ki güzel bir gün yaşarsınız, sağlıklı ve bereket içinde ama en çok da dediğim gibi hayırlı bir gün olsun. Bugün Kerem Bulut programımızın yapımına imzasını atıyor ve kumanda masasında sevgili kardeşim Ayberk Çanakçı var. Ben Deniz Sabahat Aslan. Hemen bir türkü sunalım, yarenlik etmeye başlayacağız. Oynama yorulursun, fidansın kırılırsın diyecek Nursel Ercan ve Niyazi Ateşli'den Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Bitlis türküsüyle TRT Türkü'de sabah başladı.

Saatimiz 7.13'ü gösteriyor. 27 Ağustos Perşembe ve bugün yine TRT Türkü'de sabah diyerek 7 haberlerin ardından huzurunuza geldik. Eğer şimdi sesimiz ulaşıyorsa tekrar gününüz aydın, hayırlı uğurlu olsun. Ve dilerim ki başta sağlık çalışanları olmak üzere bugün mesai gününde olan herkesin işi gücü rast gider. Özellikle güvenlik güçlerimiz, sınır boylarında bekleyen Mehmetçik ve gerçekten bu ülke için alın teri döküp yoğun çaba gösteren herkesin işi gücü rast gitsin. Bugün program yapımcımız sevgili Kerem Bulut. Kumanda masasında da sevgili Ayberk Çanakçı var. Sesleri ulaştırıyor size. İlk türkümüzün ardından bu kez İbrahim Can'ın sesi ulaştı. Nejat Buhara'nın repertuarımıza kazandırdığı Kolbasta havalarından biriyle Trabzon yolculuğu yaptık. Yaylının çimenine kuzu yayılır kuzu. Gün de bugündür. Sallan çerçenin kızı dedi ve şimdi Sevim Seçkin'i dinleyeceğiz. Kilise

Doğru bir yolculuk yapalım. Sarı Sözen hocamızın Nail Aslanpay'dan derlediği türkü. Yoğurt koydum dolaba, bugün başım kalaba. Ardından rahmet ve sevgiyle yad edeceğiz bir ustamızı. Lütfü Ortakale'nin yadigar kalan sesini dinleyelim. Hüsamettin Subaşı'nı repertuarımıza kazandırdığı Van türküsüyle de onun sesini bir kez daha dinleyelim. Güle uyan sabahtır, yüreğimiz yanıktır.

Saatimiz 7.20'yi buldu. TRT Türkü'de sabah yayında ve şimdi Van'dan bir Azerbaycan ezgisini dinlemek üzere o diyarlara uzanacağız. İclele Kaplan'ın sesiyle oluşacak Sabir Mirzayev'in albümünden bir eser. Dağlara çen düşende, bülbüle gam düşende, ruhum bedenden oynar yadıma sen düşende.

Bülent Aslan'ın bir ordu türküsünde dinledik. Oy kemençe kemençe, neredeydin dün gece, atar kırarım seni, eğlencesin eğlence dedi. Ahmet Yamacı Muhsin Tercan'dan derlemiş. Ve şimdi bir Giresun türküsü dinleyelim orduya gitmişken. Nurettin Çamlıdağ'ın Küçük Hüseyin'den derlediği türküyle Şule Arın sesi ulaşacak. Oy bahçenize ben giremedim gazelden, başım alıp çıkamadım güzelden diyecek. Ardından da yol durumu hakkında biraz bilgi verelim.

0: yol durumu.
1: Değerli dincilerimiz, karayollarında çeşitli projeler, yapım, onarım çalışmaları kapsamında trafik seyrinde bazen değişiklikler olabiliyor. Yol ve güzergahları hakkında da bilgi aktaracak kısa notları sizlerle paylaşalım. Tem Otoyolu Doğu İzmit ve Dilovası kavşakları arasında kuzey taşıma yolunda İstanbul yönüne doğru üst yapı onarım çalışmaları devam ediyor. 12 Ağustos'ta başlamıştı bu çalışmalar. Sabah saat 08'de başlayıp 7.24 esasına göre devam ediyor. Tem otoyolunda İstanbul yönüne giden trafik yine Doğu İzmit ve Kuzey Marmara otoyolu Doğu İzmit kavşağından alternatif güzergahlardan sağlanacak. Yani İstanbul yönü kapalı. Aydın Denizli otoyolu 9 ila 10. kilometreler arasında Denizli yönünde yapılacak şev çalışması nedeniyle emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı orta ve sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 71 ila 73. kilometreleri arasında yüksek hızlı tren hattının yapılmasından dolayı ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometreleri arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle yine ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Tokat-Sivas yolunun 26 ila 27. kilometreleri arasında heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatıldığı durumda ulaşım diğer banttan çift yönlü olarak devam ediyor. Borçka-Muratlı yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde bulunan Muratlı ve Karşıköy tünellerinde yapılacak olan aydınlatma sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 27 Ağustos tarihinden başlayarak 28 Ağustos'a dek 08 ila 17.30 saatleri aralığında ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanacak. Kasaba Çatallar yani Elmalı Finik ayrımındaki yolun 16 ile 19. kilometreleri arasında yine yol yapım çalışmaları nedeniyle taşıt trafiğine kapatıldığı durumda yol ve ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Sarıkamış-Horasan yolunun 17 ile 21. kilometreleri arasında viyadük çalışmalarından dolayı trafik sağ istikametten gidiş geliş olarak tek şeritten devam ediyor. Lütfen trafik işaret ve işaretçilerine özenle uyunuz. Bursa-Yalova yolunun 33 ile 36. kilometreleri arasında da üst yapı onarım çalışmaları var. Bu nedenle bölünmüş yolun Bursa-Yalova yönü trafiğe kapatılı durumda. Trafik akışı Yalova-Bursa yönünden çift yönlü olarak devam ediyor. Göksun-Kahramanmaraş devlet yolunda Kahramanmaraş Kuzey Çevre yolunun 12 ile 13. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları devam ettiği için ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Hayırlı yolculuklar diliyoruz.

Saatimiz 7.37, 27 Ağustos Perşembe günü TRT Türkü Postamızdan, sizlerin radyosundan yayındayız ve yine sizlerin programı haftanın 7 günü haberlerin hemen ardından huzurlarınıza gelip sizlere seslenen TRT Türkü'de sabah bugün yine sizlerle birlikte efendim. Yol durumu hakkında kısa bilgiler aktardık ve ardından tütünlükte haneler ve ey gidi divaneler bana yaldan geç derler diyerek Oğuz Doğan Cengiz'in seslendiği bu türkü Hüseyin Birincioğlu'ndan derlemiş bir Trabzon türküsüydü. Efendim biliyorsunuz bugün 27 Ağustos ama dün 26 Ağustos'tu ve tarihte iki büyük tarihi durum Türk tarihi açısından önemli. 27 Ağustos efendim Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruz'un aynı güne denk geldiği bir günde dün yine programımız yayındaydı. Sevgili arkadaşlarım dün yine çok güzel bir yayın gerçekleştirdiler. Bugün de Kerem Bulut yapım imzasını attı ve Ayberk Çanakçı da kumanda masasında sesleri ulaştırıyor. Şimdi devam edelim. Bu kez çok sevilen bir Isparta türküsüyle TRT Türkü'de sabah daha canlı, Ali Canlı da Hava Canlı'dan derlemiş. Çimen İpekçi'nin sesi ulaşacak. Erik dalı gevrek olur, basmaya gelmez. Elin oğlu nazik olur, küsmeye gelmez. Ardından da Köksal Coşkun Erzurum türküsüyle Dadaşlar Diyarı'na bir selamımızı salacak. Nida Tüfekçi Muharrem Akkuş'tan derlemiş bu türküyü de. Bu tepe pullu tepe, su gelir sere serpe.

Saatimiz 7.45 oldu efendim. Bir Erzurum türküsüyle dinledik Köksal Coşkun'u. Şimdi Diyarbakır'a doğru yola çıkalım ve Celal Güzelses'in muhteşem türkülerinden birini de Tülay Agil'den dinleyelim. Ayvanda yatan oğlan, gömleği keten oğlan, nişanlın eller almış, habersiz yatan oğlan.

Bahçelerde börülce oynar gelin görümce. Oynasınlar bakalım bir araya gelince. Sonra Rozbülen seslendirdi. Muzaffer Sarı Sözen'in Hikmet Tuncer'den derlediği Tekirdağ türküsüyle de Tekirdağ'a bir selam gönderdik. Devam ediyoruz saat 8'e dek. 8 olunca meteorolojik görünüm hakkında biraz bilgi verip ardından sizlerden gelen güzelim mektupları bir bir seslendirip istek, dilek ve güzel görüşlerinize yer vereceğiz efendim. Bu kez türkümüz Emine Koç tarafından seslendirecek. Şıra çattım yanmadı diyecek. Yöre ekibinden derlenen bir çarkı. Çerkes türküsü Çankırı ha ha döneler diye de bilinir. Kısaca bir kadın ağzı türkü. Sonra da Kuşburnu Yücel Öner'den dinleyerek Sinop'a doğru yola çıkacağız. Ve Yücel Paşmakçı hocamızı rahmetle yad edelim. Neriman Gülpınar'dan derlemiş bu türküyü.

0: hava durumu.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Ağustos ayıyla birlikte birkaç gün içinde mevsim takvim yapraklarında Eylül olacak, yani sonbahar, hazan başladı. Ve şimdi sıcaklık değerleri yüksek seyretmekle birlikte bazı değişiklikler oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeleri sizlerle paylaşalım. Ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Bu akşam saatlerinden başlamak üzere Elazığ çevreleri, Malatya'nın güneyi, Adıyaman kuzey çevreleri, Bolu'nun güneydoğusu, Ankara'nın kuzeybatı kesimleriyle yarın özellikle Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine seyretmesi devam edecek. Rüzgar da özellikle yurdun güneydoğu bölgelerinde güney yönünden ara sıra orta kuvvetli esecek. Bazı illerin bölge bölge sıcaklık değerlerini aktaralım sizlere.

Adana 37, Antalya 31, Burdur 38, Hatay 33. Güneydoğu Anadolu bölgemizde baktığımızda illerimize Diyarbakır 38, Gaziantep'te 38, Mardin 35 ve Şanlıurfa yine 30 derece sıcaklıkla günü geçirecek. Sağlıklı bir gün diliyoruz efendim.

Karanfil ağabey gerek, yar yarın bağlı gerek. Zerrece aşık olanın deryaca tabı gerek. Zor iş tabii ki efendim. TRT Türkü'de sabah yayında 27 Ağustos günlerden Perşembe. Her sabah sizlerin buluşma adresi radyomuz TRT Türkü. Her gün, her saat birbirinden güzel programlarla sizlere seslenerek türkülerimizin heybemizde dolaşmasıyla il il, diyar diyar, bölge bölge, gönüller arasında köprü kurmaya devam ediyoruz. Bu sabah da yine vira bismillah diyerek her gün olduğu gibi TRT Türkü'de sabah dedik efendim. Haftanın 3 günü sevgili Pınar Kundakçı Temel sizlere seslenirken Perşembe itibariyle sizlerle 4 gün boyunca da biz günü karşılıyoruz. Bugün de yapımcımız sevgili Kerem Bulut efendim. Yapım imzasında o var ve kumanda masasında değerli kardeşim Ayberk Çanakçı sesleri ustaca sizlere ulaştırıyor. Meteorolojik görünümü biraz aktardık sizlere. Ondan sonra hemen rahmetli yad ettik. Çok güzel bir sesti. Gerçekten sesi yadigar kaldı, geldi ve göçüp gitti, rahmet olsun. Burhan Çaçan kendi iline seslendi. Ağrı bizim ilimiz, şeker şerbet dilimiz dedi. Ve ardından Azerbaycan esintisi Fatih Kürgün notalandırmıştı Esat Tekdal'ın albümünden. Beyhan Karslı'nın sesiyle dinledik. Şimdi sizlerden gelen iletiler o kadar güzel ki program başladığından beri her birini tek tek şöyle bir gözden geçiriyorum. Birbirinden güzel cümleler. Hangi birine nasıl başlasam derken ve efendim sosyal medyanın akış saatine göre, sırasına göre sizlerin selamını alalım. Kalbi teşekkürlerimi her birinize, bütün ekip adına göndermek isterim, sunmak isterim. Sizler hem TRT Türkü Facebook sayfamızdan, hem Instagram, hem de eski adı Twitter olan X platformundan yazıyorsunuz. Ve hep derim, 3 saatlik bir zaman dilimi gerçekten bize yetmiyor. O kadar teveccühünüz yoğun ki biz bundan mutluluk duyuyoruz. O yüzden hep derim, bugün söylemesem de, herhangi bir şekilde adınızı zikretmesem de yarın öbür gün mutlaka vebaldir üzerimde. Bunu vurgulamış olayım. Abdurrahman Aksoy Ankara'dan selam gönderiyorlar. Aleyküm selam. Sizin de gününüz huzurlu, mutlu olsun. Sıradaki türküyü de tüm sevdiklerinize, dostlarınıza armağan ediyorum. Ben de size teşekkür ederim efendim. Saygı bendenizden. Halil Albayrak Samsun ilk adımdan selam gönderiyorlar. Siz de hoş geldiniz, safa getirdiniz. Allah kolaylık versin her birimize. Çok teşekkür ederim. Hemen TRT dinleyicileriyle Albayrak ailesine türkü armağanımız olacağını bildireyim. Uğur Yeşiller, Beyaz Kiraz'ın başkenti Konya Ereğli'den sesleniyorum diyor. TRT türkü dostlarına hayırlı günler dileyerek sıradaki eseri yine türkü dostlarıma ve Halka Pınar'ın Kara Yusuflu köyü sakinlerine, Ereğlilerine armağan ediyorum. TRT Türkü ruhumuzun ilacı diyor. İlaç böyle olsun. Aman hep sağlık olsun. İdris Şen değerli muhtarımız yine bize yazmışlar. İsmet Paşa Mahallesi'nden sizin de işiniz gücünüz rast gelsin sayın muhtarım. Giresun Bulancağı sevgiler, sıradaki türkü İsmet Paşa Mahallesi ile size armağandır. Yusuf Siyah Gönen Konya Çumra'dan selamlar, iyi yayınlar. TRT Türkü Çumra halkına ve radyo dostlarına türkü armağan olsun diyor. Çok teşekkür ederiz. Güray Yılmaz Çanakkale Ezine'den bizi selamlıyorlar. Torunları Milan ve Karan'la oğlu Gürkan, gelini Seda, eşi Cahide Hanım için türkü istiyor. Cahide Hanım'a ve bütün ailenize sevgiler. Zeki Özceylan, günaydın diyor Merzifon'dan. Aleyküm selam Şehzadeler Diyarı'na. Ve arkadaşınız Zeki Ayaz, Beti Ayaz ve Mehmet Seyhan, Reyhan Seyhan'la Ali Şahin için tabii ki türkü armağanımız var. Sizin de ömrünüze bereket. Hemen iki türkü ard arda ulaştırsın Ayberk Çanakçı. Ben onları anons etmeyeceğim. Dilek tutun bakalım hangi türkü.

Saatimiz 8:22 gösteriyor değerli TRT Türk dinleyicileri. TRT Türk'ü'de sabah tüm canlılığıyla devam ediyor. Ve sizler bize özellikle güzel güzel cümleler gönderdikçe, Türk'ü istekleriniz de var. Onları da yansıttıkça özellikle diyorsunuz ki o minik minik mırıldanmalar var ya, sevgili Arda için mırıldanacağım, onun haberini vereyim. Ama şimdi yine güzel bir türkü sunalım.

Sonra bakalım Instagram'dan bize neler yazıyor dinleyicilerimiz. Bu arada Bitlis, Adil Cevaz, Van, Diyarbakır, Muş, Ağrı, Açık Ara Önde. Değerli şairimiz, halk ozanımız Fikret Dikmen'in çok güzel dizeleri ulaştı. Biraz sonra ondan minicik bir pasaj seslendireceğim. Ve az önce bir Rumeli türküsü dinledik. Çok güzel bir türküdür efendim. Dedi ki, çıksama Urumeli düzüne, baksama Safiye'min yüzüne. Safiye'm kınalar yakmış on parmağı eline. Rüstem Avcı, Rüstem Aga'ya buradan selam olsun. İnegöl'dedir, mutlaka dinliyordur. İstanbul Radyosu'nda uzun yıllar hem derlemeleriyle, derlediği türkülerle hem de o güzel yorumuyla bizlerle birlikte oldu. Osman Usta'dan derlemiş Rumeli türküsünü Havva Karakaş seslendirdi. Ondan önce de yine Kırklareli Lüleburgaz'da dolaştık. Trakya'ya bir selam göndererek Sarı Sözen hocamızın Mustafa Sami Arı'dan derlediği türküyle Ali Çakar'ın sesi ulaştı. Ah tren, kara tren, odur yâri götüren, gitti yârim gelmedi, budur beni bitiren dedi. Bu kez yine Azerbaycan esintisi olsun istiyoruz ve Handan Uysal'ın repertuarımıza kazandırdığı türküyle de Ali Haydar Gül'ün sesine kulak verelim. Kaşın kemana benzer, bakışın canlar üzer diyerek Mensure'ye seslensin.

8.29'u buldu saatimiz efendim. Bugünkü bölümümüz TRT Türkü'de sabah yayınının yarı kısmını tamamlamış olduk. Ve yine bir bu kadar daha sürede birlikte olacağız. Efendim Saadet Yılmaz'ın o muhteşem sesi, o tertemiz yorumu ulaştı sizlere. Buradan Saadet ablama sağlık diliyorum, selam gönderiyorum. Ustalarımız onlar, onlarla aynı çatı altında İstanbul Radyosu stüdyolarında mikrofon paylaşmaktan, türküleri ortak nefes olmaktan gurur duyarız daima.

Kendisine sağlık diliyorum. Kars Digor'dan bir türkü seslendirdi. Şenel Önal'dı Gündüz Hatunoğlu'ndan derleyip repertuarımıza kazandırmış. Baca baca barhana, baca da gün çalhana. Dökme gülün suyunu, o yar gele yıkana dedi. Biliyorsunuz barhana zaman zaman açıklarız efendim. Uzak uzak yerlerde damların üzerinde bulunan bacalardır. Görüntü verir uzaklarda, özellikle eski yapılarda çokça bulunur. Ve sizlerden gelen cümleleri biraz daha paylaşalım. Efendim her biriniz çok güzel cümleler yazıyorsunuz. Gönül ister ki baştan sona okumak. Ancak sizlerin selamını almak ve gönüller arası köprü olmak için dilimiz döndüğünce yapabiliyoruz bunu. Gürol Seçil Kara güzel bir perşembe sabahından herkese günaydın diyor Muğla yatağından ve türkü dinleyicileriyle yatağın halkına türkü armağan etmek istiyor. Gültekin Erkılıç her zamanki gibi Gaziantep'ten selamlamış bizi. Ah baba, senin Erzincan'da neyin var? Söz veriyorum bugün mırıldanacağım size. Eşiniz Meral Hanım'a selamlar, oğlunuz Ege, Turan hocama ve tüm türkü severleri tabii ki türkü armağan edeceğim. Hatice Ünal Acıpayam Kerekçi günaydın diyor. Sevgiler, selamlar. Değerli Musa Aytu, bugün İzmir Ulukent'ten sesleniyor bize. Maşallah Evliya Şerifi gibisiniz. Saygı sevgi bizden. Her zaman olduğu gibi size seslenmek benim için mutluluktur efendim. Değerli Ozan'ımız, çok teşekkür ederim. Siz her zaman çok kıymetlisiniz, bazen beni unutsanız da. Biz varız. Seher vakti esen tel gibi, İnler bağlamada dertli tel gibi. Gönülden gönle akan sel gibi, nehir nehir türkülerde biz varız. Eser vakti o yel gibi siz estiniz, biz de sesinizi yansıttık. Sağlık diliyoruz, Nide'ye selamlar. Selahattin Balkan, Manisa Turgutlu Musalar Yeniköy'den selamlar, sevgiler diyor. Saygı bizden efendim. Sıradaki türkü her zamanki gibi eşiniz Sultan Hanım'la bütün sevdiklerinize armağan. Tabii ki Musalar Yeniköy halkıyla bütün sevdiklerinize, tüm hastalara şifa dilek ve duanıza katılıyorum. Siz de sağlıcakla kalınız. Ne güzel yazdınız yine, gönlünüze sağlık. Sabahın enerjisini ve zarafetini dinleyicisine kusursuz bir şekilde aktaran, güne huzurla gülümseterek başlamamızı sağlayan harikulade güzellikte bir program TRT Türkü'de sabah. Günaydın, mutlu sabahlar dileklerimle Karadeniz'in incisi Ünye'den kıymetli şahsınız nezdinde bütün ekibi muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz alıcılarınıza diyerek muhteşem edebi cümlelerini bize yine lütfetmiş sevgili Murat Odabaşı. Çok teşekkür ederim. Bu şahane programı yapımcımız hazırlıyor. Efendim, sıcacık ses tonumuz, sunumumuz ve dinlendirici güven veren bir yansı varsa size, bu sizlerden geliyor. Çok teşekkür ederim. Sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Ünye'den çıktım başım selamet, sevgili yapımcımla Kerem Bulut'la paylaşıyorum. Vaktimiz olduğunda neden olmasın. Ali Yöntem diyor ki, şurada bizim ilçede 2-3 eli boş emekli var, onlara da bir türkü çalıverin gari. Efendim, siz her zaman aktifsiniz. Bu cihaz selamlar. Mehmet Erk, Salih Ünay, Muzaffer Uçar ve bekliyorlar madem, hemen türkü armağan ediyorum. Değerli Şaban Dişli, günaydın. Yapımda, yayında emeği geçen kardeşlerimiz de size selam gönderiyorlar. Biz de size teşekkür ederiz. Dinleyen dostlarınıza da hemen selamınızı ulaştırıp türkü armağan ediyorum. Yine anons etmeyeceğim, dönüşte söyleyeyim hangi türküler olduğunu. Siz direkt tutun.

Kız saçların, saçların oynar omuz başların, dedi Neşe Dilekçioğlu. Halime Tunç'tan Siyami Taşlı'nın derlediği bir Yozgat Akdağ Madeni türküsüydü. Ondan önce de Adana'dan yazan yazanaydı. Hasan Özel'den bir türkü dinleyelim diye biz de Hasan Özel'i sizde dinlettik. Bedirhan Kırmızı'dan Selahattin Erorhan'ın derlediği Şanlıurfa türküsüyle, dedi ki Kaleliyem Kaleli, garip başım belalı. Allah esirgesin efendim. Ve sizler yazıyorsunuz. Mustafa Telli Kayseri'den sevgiler saygılar diyerek seslendim bir mukabil. Siz de safa geldiniz efendim. Bayram Gökçen Fethiye'den bizi selamladı. Torunları Zeynep, Eren, Kerem, Metehan ve tüm türkü dostları için türkü istemişti. Şaban Günhan, günaydın Eskişehir'e selamlar.

Günaydın İsmail Akgün, Trabzon Araklı'ya da selam gönderelim. Edirne'den İstanbul stüdyoya selam olsun, teknik ekibimizle sabahı tanıma kolaylıklar diliyorum diyerek güzel gönlünü yansıtmış Gülten Kaymak. Teşekkür ederim Edirne'ye de. Ali Çakır da sesleniyor, diyor ki Samsun 19 Mayıs'tan selam. Bir türkü bir gönül alma, çünkü türküler bizi söyler. Çok haklısınız. Biz de türküleri. O halde ben hep derim ya, sözümün de program da yaptı arkadaşlarım. Türkü söylemek lazım. Ve efendim Savaş Özata İzmir'den günaydın derken Hüseyin Şahin daima selamını bize ulaştırır. Çok teşekkür ederim. Eşiniz hanımefendiye, çocuklarınıza, torunlarınıza tabii ki türkü okuruz. Almanya'ya selam, sevgi, saygı bizden Hüseyin Şahin. Alay doğdu. Trabzon'umuza selam gönderiyorum. Karadeniz'imizin de fındık toplayan ekiplerimiz var biliyorum. Şimdi bu arada benim hemen böyle bir anda Trabzon, Ordu, Giresun diyesim geldi. Gerçekten fındık toplayan toplayana çok yoğun. Efendim bereketli olsun. Oy Sabahat Hocam gelir de ben gelmez miyim? Erzurum'dan selamlar, saygılar diyor sevgili Emine İkinci. Aman Allah'ım, çok teşekkür ederim. Trabzon'dan Erzurum'a mı gittiniz? Kesin bir damat veya kız ziyaretidir. Nazar boncuğu demişsiniz ya, siz benim kraliçemsiniz. Çok seviyorum ben de sizleri. Sizler daima meslek hayatımızda bize güç verdiniz. Salih Kurt Manisa Şehzadelerden günaydın diyor. Bütün ekibimiz de sizi selamlıyor efendim. Türkü dinleyen dostlarınızla ailenize türkü armağan edelim. İlyas Aydın, çok teşekkür ederim. Orman Beyli Köyü Tokat'tan selam gönderirken selamınız başımız üstte. Trafik kurallarını anımsatır, çöp atmayalım der, ormanlarımızı da korumamızı önerir. İsmail Etişken de Karabük Safranbolu'dan yazlar. İsmail Hakkı Onur Bursa'dan, Selahattin Özdemir de Niksar Yeşilkaya'dan yazarken türküleri polislerimize, askerlerimize armağan ettim dediler. Çok teşekkür ederiz. Hemen türkülerimiz. Bu kez çay elinden o yeni giderim yali yali diyecek Işık Başel. Erkan Ocaklı'dan Mehmet Özbek hocamızın derlediği Trabzon türküsü.

8.48'i görüyoruz saatimizde, TRT Türkü'de sabah devam ediyor. Dedi ki Işık Başel, çay elinden uyanı giderim yalı yeli. Efendim Erkan Ocak'tan Mehmet Özbek hocamızın derlediği bu Trabzon türküsünün ardından yaylalarda gezersin, allı basma giyersin dedi Tülün Berbergil. Mansur Kaymağ'ın Şinasi Osu'dan derlediği Denizli Acıpayam türküsüydü. Mansur Kaymağ'a buradan selam gönderelim, mutlaka dinliyordur. Güzel türkülerimizi sıralayacağız aralarda. Ancak yazdığınız her mesajı okuyorum ve bazen gerçekten çok duygulanıyorum. Mehmet İpek Giresun Tirebolu Işıklı Köyü'nden selamlamış bize. Aleyküm selam. Der ki hava güneşli, fındık harmanda kuruyor, kuş cıvıltıları türkülere eşlik ediyor, gurbetten gelenler dönmeye başladı. 7 torundan 5'i döndü, bense balkonumda biraz hüzünlü, biraz coşkulu çayımı yudumluyorum değerli Sabahat kardeşim. O güzel sesiyle sunduğunuz türküler çayıma ayrı bir tat veriyor. Köy hayatını fırsatı olanlara öneriyorum, sıradaki türkü torunlarıma gelsin. İnanın her bir cümleyi tek tek okumak isterim, ancak Mehmet İpek o kadar dokundu ki gönlüm. Allah yine kavuşmayı nasip edecektir. Yeter ki sağlık olsun. Ve torunlarınız için tabii ki ben türkü mırıldanırım. Ramazan Kompir, Çanakkale Çan Yaykın Köyü'nden.

bize seslendiler ve yine çok güzel cümlelerle yansıtmış o atmosferi, duygularını. Sevgili Zekiye Kılıç diyor ki, Kars Akkaya, Akyaka, Boyuntaş, Akyaka köyüdür değil mi efendim? Kars Akyaka, Boyuntaş köyü yaylasından herkese selamlar. Aleyküm selam. Yayla sezonumuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sıradaki türkü yayladaki komşularımıza ve tüm TRT türkü dinleyicilerine armağan ediyoruz. Hayırlısıyla 2027 yayla sezonunda görüşmek üzere. İnşallah nasiptir her zaman. Durak Çağatay Erzurum'dan bizi dinliyor ve İlyas Aydın Bey her birine selam göndermiş. İlkay Karabiber, İhsan Özdağ, Meryem Yılmaz, Mithat Kaygı, Sedat Uzun, Mehmet Altağ, Mehmet Andız, Mehmet Çay ve birçok dostuna selamı var. Biz de aracı olalım. Tamam Türk, çok teşekkür ederim alkışınız için. Serkan Alkan Sivas Koylisar'dan hayırlı sabahlar dilerken, Özgür Aldemir Mersin'den bizi selamlamış. Aleyküm selam. Kasım Bey, Kasım Baştürk diyor ki, Bartın'dan selam gönderiyorum. Ali Cengiz de gönlü güzel insanlar, sabahınız hayır olsun diyor. Ve her zaman güzeldir cümleleri. Emine Demir Atamer, sağlığımız, huzurumuz, mutluluğumuz, sevincimiz, sevenlerim daimi olsun diyor. Ve gün başlasın. Merhaba, hoş geldiniz dileklerinize katılıyor. Hemen iki türküye armağan ediyoruz.

Efendim, sabahları minik minik ben böyle sürprizler yapıyorum ya size ve çok sevdiğinizi bildiriyorsunuz. Bugün de sevgili Ayşe Kılıç dediler ki Sabahat Hanım Manisa'dan selamlar, sizden bir ricam olacak. Arda'mın güzel dedesi Durmuş Duyar'a sevdiğiniz bir türküyü mırıldanır mısınız? Biz de onu çok istiyordunuz günlerdir, cevizin yaprağını bir okusanız diye. Haydi size armağanım olsun bugünlük. Kabul müdür efendim? Arda'yı da sevgiyle kucaklıyorum. Durmuş Bey'le hayatınız hep güzel olsun. Çok teşekkür ederim. Ve İlyas Aydın Bey bize yazmaya devam ediyorlar ama daimi dinleyicimiz Selahattin Erzi bizi yalnız bırakmamına son derece mutluluk veriyor. Bütün ekibe selamınızı ulaştırdım. Yıldız Hanım'a da ben Deniz'den selam söyleyiniz. Adana'ya sevgiler, saygılar. Tabii ki türküler sizin için. Ali Cengiz günaydın gönlü güzel insanlar diye bütün ülkemize seslendi ve Özcan Gönen Manavgat'tan selamlanırken Afyon Emirdağlılarla Manavgatlılar ve sağlık çalışanlarına türkü armağan ediyor. Bay Ede Kahramanmaraş'tan sesleniyor bize Fatih Çelebi. Sizin de her şey gönlünüzce olsun. Nülgün Kalyoncu Kapadokya'ya selamlar, sevgiler. Efendim başarılı yayınlar dilinize çok teşekkür

Olsun İsmail Yalabuk, gurbet ellerde olan herkesle kalbimiz bir atıyor. Mehmet Kalaycıoğlu Bilecik 11 pazar yerinden de sizi selamlıyoruz ve hemen türkülerimiz. Bu kez çok güzel bir türküyü demin Aysun Gültekin seslendirdi ya. Albus Aktaş'tan Sarı Sözen hocamızın derlediği Kırak Gari türküsü. Dağdan kestim değenek değen de İmran Koç'tu. Diyarbakır'a gittik. Şimdi Rüstem Avcı bu kez artık kendisi seslendirecek bir türkü. Havva Karakaş Rumeli İstip'ten derlemiş. Şefonun evi kaleye karşı, şefom çatmış çeyizine duvar aşırı.

Saatimiz 9.07'yi buluyor ve biz Münevver Özdemir'i dinledik az önce. Dağdır yar dağdır, sinemde yar dağdır. Cinaslı türkülerimize çok güzel bir örnek. Bir Şanlıurfa türküsü Urfalı Balak'tan repertuarımıza kazandırılmış. Ve devam ediyoruz sizden gelen mektupları, elektronik mektup diyorum ya hani ben, onları bir bir paylaşmaya. Şaban Alcı günaydın diyor Adana Tufan Beyli'den. Bizden de size selam olsun. Ve Selami Kabakçı Niksar'dan yazıyor. Müjgan Hanım bir de Yeni Foça'dan bugün selam göndermiş. Ablam Almanya'dan, ya İstanbul'dan geldi öyle mi? Hadi bol bol sohbet edin efendim. Kazım Yakışan diyor ki Ordu Korgan Yeşilyurt Mahallesi Fındık Bahçesi'nden sevgi saygı bir mukabil efendim. Bütün fındık üreticisine kolaylıklar, bol bereketli kazançlar diliyorum. Ordu türküsü dinlettik size. Size armağan olsun. Gerçekten fındık toplayın kızlar, dalda fındık kalmasın diyorum. Yakışan ve Korgan'la Yeşilyurt Mahallesi'ne ailenize armağan olsun efendim bizden. Tabii ki dinleyicilerimiz bugün çok mutlular. Ahmet Ersoy gibi Denizli Yüreğil'den selam gönderirken diyor ki bugün özellikle türküleri tüm Fenerbahçelere armağan ediyorum. Efendim kutlarız tabii ki biz de, ama ben Deniz şunu aşamayacağım. Bizim altın kızlarımız var ya, hani voleybolda böyle destan yazıyorlar. Ben de onları kutluyorum. Fenerbahçe'ye de tebrikler. Centilmence olsun bütün yarışlar efendim. Erdoğan Oktay günaydın, hayırlı sabahlar diyor Ayas Yumurtalık'tan. Herkese selam göndermiş. Ve torunlarını Zeynep, Zehra, Ayşe, Ayaz da fındık beren için tabii ki türkü okuruz. Hakan Yeşil İzmir İzmit'ten selamlıyor bizi. Mehmet Yüzlü emeğin başkenti Zonguldak'tan günaydın demiş. Efendim madencilerimizi Allah saklasın. Gerçekten emeğin başkenti. Size de güzel bir gün diliyorum. Coşkun Bakan Akdeniz'in incisi Antalya'dan selam göndermiş. Aleyküm selam. Eşiniz Saadet Hanım'a selamlar ve kızınız Büşra ile geliniz Hafize için ve oğlunuz Osman için. Tabii ki ben de türkü armağan ederim. Niyazi Akpınar diyor ki İstanbul Kanarya Kasımpaşa'dan selam, bir perşembe gününden saygı bir mukabil. Dairende Yavuzlar ve Gazi Köyü sakinlerine benden de selam olsun. Diyarbakır'da Bismil'de torununuz Kuzey Asnaf'a da ben sonda okuduğum türküyü armağan edeceğim. Bütün Bismil'e selam olsun. Zeki Gün, Burdur Esen Evler'den bizi unutmazsınız. Çok teşekkür ederim güzel sözlerinize. Her zaman TRT Türkü. Osman Filizli İzmir Bayındır Söğüt Ören Köyü'nden selam göndermiş. Sıradaki türküyü tüm dinleyicilerimize armağan edelim Sabahat Hocam diyor. Tabii ki Oktay Hançer de her zaman Erciş'ten sesimizin ulaştığı her yere sevgiler diyor.

Gerçekten Fenerbahçe'mizi ve Filenin Sultanlarını tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum, katılıyorum size. Eşinize, çocuklarınıza Türk'ü armağan ederken beni unutmamışsınız. Yayın ekibimize birlikte selam olsun. O halde Bekir Gültekin'e Kayseri'ye de bir selam gönderelim. Zonguldak Çatalazı'ndaki Adnan Acar, Turgut Açar ve Veli Çetin'e Türk'ü armağan olsun. Ve tabii ki Ahmet Köksal, görüyorum böyle çubuktan o sobanın güzel güzel yandığını, hemen bereketi bol olsun diyerek iki Türk'ü armağan edelim. Bu kez Fırat kenarında asfap yumuşlar, yuyup yuyup gül dalına koymuşlar diyecek Muharrem Temiz. Hasan Durak'tan bir Malatya Arguvan türküsü, Arguvan'a selam olsun istediniz çünkü.

Adıyaman, kendi yaman, güzel Adıyaman'ımızın bir türküsünü dinledik. Işık Başel, Bilal Ercan'dan derlemişti. Bilal Ercan'a rahmet diliyoruz. Gerçekten çok sayıda Adıyaman türküsünde kaynak kişi olarak repertuarda adı geçer ve erken veda etti bizlere. Rahmet olsun. Arzu Kuş seslendirdi türküyü. Damın ardı tandıram, maşa vuram, yandıram. Gülüm uykudaymış, kıymayam uyandıram dedi Veli Bey. Adıyaman'a ve size selam olsun. Ve değerli dinleyicilerimiz, sizlerin Instagram'da ya da özellikle Instagram'da daha çok yoğun oluyor tabii. Bir kullanıcı adınız var, Simgeler. Bazen de kendi adınız aslında var profilinizde ama simge olarak da kullanıcı adınız değişik olabiliyor. Söz gelimi sevgili Zeliş Kılıç dedi ki, bana Zeliş Kılıç diye tekrar der misiniz? Züleyha diye yazdığı için de Kars Ak Yaka köyüne selam gönderiyorum efendim. Ve Erdal Demirkayalı diyor ki, iyi yayınlar, Tokat'tan arıyorum, size yazıyorum. Tokat meydan esnafları için bir türkü istiyorum. Tabii ki efendim. Oktay diyor ki bize, Oktay Bey, Malatya'dan saygı ve selamlar. Mihriban türküsünü yarın öbür gün çalarız ama Muharrem Temiz'in okuduğu Erguvan türküsü size de armağanımız olsun. Çok teşekkür ederim. Fenerbahçelilere armağan olsun diyerek Erik Dalı'nı istiyorsunuz ya, Kazım Bey, Kazım Ülgü. Osmaniye selamlar Bahçe Bekdemir köyüne. Artık biraz diyorum ki Erik Dalı'ndan başka bir türkü de bulalım bu aralarda. Ve devam ediyoruz. Serkan Alkan Sivas Koyulhisar'dan yazarken İsmail Yalıbık Berlin'in selamını ulaştırdı. Hasan Yavuzsoy Uşak Eğlence Köyü'nden herkese kucak dolusu selamlar dedi. Bugün Turan Akman Erkılıç hocamın repertuarına bakıyorum. Günaydın, hoş geldiniz. Programa emek veren, dinleyen arkadaşlarım diye de selam gönderiyorum. Ne güzel Turan Hocam sözünüz. Her yeni sabah bir başka

umut, sağlık de en güzel varlık. Günümüz güzel olsun. Fethiye'den selamlıyorsunuz. Aleyküm selam. Bugünkü türkü isteğim uygunsa müdür beyin yeşil kürkü. Yarın okuyayım mı size? Şöyle bir tebessüm getirdiniz yüreğime. Çok teşekkür ederim. Nilgün Kalyoncu Kapadokya'dan selam gönderiyor. Aleyküm selam. Biz de size, dostlarınıza, canlarınıza sevgiler gönderiyoruz. Ve İsmail İtişken Karabük Safranbolu'dan bize yazarken Ünal Şahap da Uşak Eşme'den torunu Ares için mutlaka türkü ister. Şükrü Tarhan Konya Bozkır Karardış Mahallesi'ne selam gönderiyorum. Allah sizi de saklasın, sizi de nazarlardan korusun. Çok teşekkür ederim güzel sözlerinize. Efendim TRT Türkü'ye daima Konya Kul'dan selam gönderir. Elçek Tabip Elçek Sinem üstünden vallahi yarın okuyayım ben size. Bir arada Gülşen'den de dinletirim. Ve günaydın Osman İnan, Samsun Vezir Köprü Göl Köyü'ndeki büyük babanız Yusuf Bey'e çok selamlarımı, saygılarımı gönderin lütfen. Manavgat'tan selamlıyor Özcan Gönen bizi. İsmet Köklü Kayseri Karakimse Mahallesi'nden selamlamışlar. Ve Bayram Hacı Mahallesi'ndeki kardeşiniz İsvan Köklü, Emine Hanım, komşuları Adnan Bey'le Sabahat Hanım, Ahmet Boyacı, Muammer Sarıbaş ve tüm dostlarınıza bizden türkü armağan olsun. Ve çok teşekkür ederim İlyas Aydın Bey bize bütün hatırlatmalarınıza. Ahmet ve Nurhan Kılıç diyor ki Nurhan Sultan için bir türkü armağan eder misiniz? 39 yıllık hayat arkadaşım, kızım Miyeser, torunlarım Ahmet, Yusuf, Zeynep, Yavuz, Selim ve bütün dinleyicilerimiz için türkümüz. Diyor ki bu defa rahmetle yad ediyoruz ustamız, şefimiz ve değerli bir sesti. Şahin Gültekin ustamızın sesi ulaşsın Aysel Sezer'den Türkçe hocamızın derlediği Yozgat türküsüyle. İlenger attım bağ, gitti değdi yaprağa. Kız ben seni almazsam girmem kara toprağa.

Fincan fincana kurban, eller mercana kurban. Ülkü Beşgül yine bir usta. Efendim Ülkü ablama buradan selamlarımı, sevgilerimi ulaştırıyorum. Sağlık diliyorum. İstanbul Radyosu'nun çok kıymetli seslerinden biridir. Ahmet Misani'den Muzaffer Sarı Sözen hocamızın derlediği Nevşehir türküsünü seslendirdi. Ve devam edeceğiz. Yine bir ustayı dinleteceğiz size. Ben onu da çok seviyordum. Hepiniz de çok seviyordunuz. Zeki Başoğlu bize Zonguldak'tan yazıyor tahmin ediyorum. Çok güzel bir görsel var. Bu nasıl dermandır? Bedenimde yoktur. Bedenimde değil ruhumda sızı diye şiir yazmış yine. Maya Türköz İzmir'den herkese selam göndermiş. Mustafa Atmacı da Afyonkarahisar'dan selam gönderiyor. Diyor ki Zonguldak Devrek Çaydemirmeni Kaypaklar Köyü'ne ve Sezai Demirci arkadaşıma armağan olsun. Hocam sizi takdir ediyor. Beni aradı. Mümkünse arkadaşım için bir türkü mırıldanır mısınız? Eşime ve TRT türkü dinleyicilerine armağan olsun diyor. Bugün mırıldanma hakkımı kullandım. Yarın mırıldansam olur mu? Çünkü beni yine yarın dinlemesini istiyorum. Selam olsun efendim. Saygılarımı iletin kendisine. Mustafa Atmacı Afyonkarahisar'dan selam gönderdi ya. Dedi ki selam olsun herkese. Çok uzun yazdım. Özür diliyorum. Hele yedi veren toplayam. Hadi bakalım bereketli olsun toplayın. Yaşar Karaca Bilecik Yeni Pazar'dan selamladı bizi. Türkü'yü ailem için dinletebilir misiniz dedi. Elbette. Davut Güleç gazeteci. Sevgili dostumuz, ne güzel tanımlıyorsunuz Kayseri'yi. Vallahi turizm elçisisiniz. Kolaylıklar diliyorum. Türkü dinleyen herkese, torunlarınıza, bütün ailenize de benim türküm armağandır. Çok teşekkür ederim. Sedat Uzun Trabzon Maçka'dan dinliyor. Mithat Kaygı Edirne Uzun Köprü'den hem annesi hem de tüm dostları için türkü istemiş bizden. Ormancı Mustafa Bey Güney Sınır'dan yine selam gönderiyor. Ve Osmanşehir İstanbul Ok Meydanı'ndan yazarken Leyla Çabuk da Ordu'dan selamlamış. Fehpi Aksungur Ermenik Cuma Su Yaylası'ndan bize selam gönderiyor. Sizin de kazancınız bereketli, sağlığınız daim olsun. Afyon'dan hayırlı sabahlar dilemiş Hüseyin Erçiolak. Hasamettin Elbas diyor ki Hatay Altınözü Kozkalesi Köyü'nden yazıyorum ve türküyü de torunlarım Miraç, Dila, Elin, Elyas için istiyorum. Hüseyin Kasap bizi hiç yalnız bırakmazlar. İsveç Göteborg'dan selam göndermişler bize. Uzun yol kaptanlar için tabii ki türkü armağanımız var ve Cüneyt Bolat da günaydın TRT Türkü Merzifon'dan selamlıyorum. Hemşire eşim Gülcan ve tüm türkü severlere armağan olsun demiş türkü. O halde yine rahmetle yad ediyoruz. Çok sevdiğim bir ustaydı. Nurten İnap, değirmen üstü çiçek, orak getirin biçerek diyecek ve Sivas'a bir selam gönderelim. Sarı Sözen hocamızın Sarı Sözen'den derlediği türküyle.

Kesik çayır biçilir mi? Sular soğuk içilir mi dedi Murat Aldemir. Neşet Ertaş türküsü isteyenler de çok sevinmiştir. Kırşehir yolculuğu yaptık. Şimdi Eskişehir'e geçelim. Eskişehir'e selam gönderelim. Çok sayıda dinleyicimiz yazdı malum. Halkalı şeker, şan fıstık, arpalar, kara kılçık diyecek Özgür Eren. Satılmış kılıçtan Ahmet Yamac'ın derlediği türküyle Eskişehir'e bir selam gönderelim.

üşümedim, yorulmadım, boş yere kırılmadım. Sana benzer dünyada bir başka bulamadım dedi Hüsamettin Subaşı ustamız, selam olsun. Kemal Çığırık'tan Nidat Tüfekçi hocamız derlemişti bir Malatya türküsü. Ve şimdi kula da sevdiğim diyecek Sevcan Orhan. Günü şöyle birazca hareketlendirelim.

0: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.
1: Saatimiz 9.48 oldu. Biz Kula'da sevdiğim derken Sevcan Orhan size selam gönderelim diye bekledik. Yörükoğlu Erdinç Karataş diyor ki hayırlı yayınlar Gülnar Akkuyu'dan. Karataş arkadaşım Adem Enez'e türkü armağan edelim. Fahri Özdemir de selamlamış bizi. Postacı Fadime Hanım'a eşinize selamlarımı söyleyin. Ali Baş günaydın iyi günler dilerim derken Dinar'dan türkülerimiz Dinar'lara armağan olsun dedi. Bayram Gökçen de Fethiye'den yazdılar bize. Recep Bulur İskilip'ten çarşının doçentinden selam geldi efendim. Çok teşekkür ederiz. Reçber Hasan Özkan İstanbul Çekmeköy'den selam göndermiş. Aleyküm selam. Durak Çağatay da Erzurum'dan Dadaşlar Diyarı'ndan selam gönderiyor. Yapımcımız Kerem Bulut da bir güzel Erzurumlu selamı gönderdi size. Sıdıka Tavukçu çok teşekkür ederim. İstanbul 4 Levent'ten bizi selamlamış ve Karabük Yenice Köyü'ne bütün sevdiklerini türkü armağan ediyor. Özellikle arkadaşım Nurcan ve Aysel Değirmenci için türkü istiyorum diyor. Dürdan Hani Süleymanoğlu Bursa'dan selam göndermiş. Hasan Keski Trabzon Çaykara Taşören Köyü'nden. Suna Koçak bizi dinler daima biliyorum. Selpil Yiğit günaydın diyor Mersin'den. 15 gün sonra evlenecek olan biricik oğlum için ve gelinim için türkü armağan etmek istiyorum. Tahtları bahtları kuvvetli olsun efendim. Ahmet Özçelik size ve Mersin Erdemli'ye selam olsun. Tabii ki türkülerimizi emniyet güçlerimize, askerimize, polisimize armağan ederim. Bütün ailenize sevgiler, saygılar bendenizden. İbrahim Gümüş değerli muhtarımız Anamur Bahçeli Evler sizinle mutludur tahmin ediyorum. Selam olsun. Huri Ezer öğretmenim cevizin yaprağı için teşekkür etmiş ve biz de bugünlük noktalıyoruz. Ve efendim Kerem Bulut hazırladı yapımcımızdı ve Ayber Çanakçı sesleri en güzel biçimde ulaştırdı. Ben Deniz Sabahat Aslan yarın inşallah Allah'tan mani olmazsa huzurlarınızda olacağım ve bir Samsun türküsü Sarı Sözen hocamızın derlediği çarşamba dedikleri diyerek sizden bugünlük ayrılıyoruz. Allah'a emanet olun. Esen kalın. Görüşmek dileğiyle.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Manisa Soma yöresinden Derelerin Söğüdü türküsünde geçen Çılgın Çılgın ikilemesi. Derelerin söğüdü, çılgın çılgın büyüdü diyor türkümüz. Burada geçen çılgın kelimesi ağaçların verdikleri yeni sürgün filiz anlamındadır. Burada çılgın çılgın ikilemesiyle dere kenarındaki söğüt ağaçlarının gür, hızlı ve coşkulu bir şekilde büyüdüğü anlatılmaktadır. Yine çılgın kelimesi Devrent Deresi'ne duman bürüdü türküsünde de geçer ve burada karla karışık yağan yağmur demektir. Devrent Deresi'ne çılgınlar esti sözüyle bu anlamda kullanılmıştır. Kelime çılgın olarak da bazı yörelerde kullanılır. Şimdi Ahmet Sis'ten derlenen bu türküyü Sabahattin Gülümser seslendiriyor.

0: Sazdan türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, ben Sezin Zor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Bir kelime
2: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerinde terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Kardeşliğimize vurulan hançeri söküp atacağız, dedi. Erdoğan, Anadolu'nun Türk milletinin ebedi yurdu olduğunu belirtti. Her şeyden sarfı nazar ederiz ama söz konusu vatanımız olduğunda kimseye boyun eğmeyiz ifadelerini kullandı. Ankara PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG-SDG'nin feshedilmesini memnuniyetle karşıladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bu kardeşlik ortamı, bu barış ortamı bütün bölgeye yayılacaktır, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de terör örgütü YPG-SDG'nin feshedilmesini memnuniyet verici olarak değerlendirdi. Bakan Fidan, atılan adımın sahadaki karşılığını da kontrol edeceklerini vurguladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duransa, SDG'nin feshinin Suriye'de kalıcı istikrarın tesisi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Cumhur İttifakı'nın ortak siyasi vizyonuyla başlayan terörsüz Türkiye süreci, terörsüz bölge hedefinden hiç ayrı görülmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK'nın

tüm uzantılarıyla feshedilmesi gerektiğini kararlılıkla vurguladı. Ankara'nın etkin politikası sonrası PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG-SDG de kendisini feshetti. İletişim Başkanlığı Terörsüz Türkiye sürecine hedef alan sosyal medya hesaplarına yönelik kapsamlı inceleme başlatıldığını duyurdu. Suç unsuru taşıdığı değerlendirilen içerik ve hesaplar hakkında hukuki süreç işletilecek. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Kalkan dike insansız hava aracı TCG Anadolu ve TCG Burgazada gemilerinde test uçuşu gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı test uçuşlarının başarıyla gerçekleştiğini açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağını açıkladı. Karar 27 Ağustos 2026 tarihli resmi gazetede yayımlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Moğolistan'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Çölleşme Konferansı'na video mesaj gönderdi. Daha hızlı ve daha güçlü adımlar atmalıyız dedi. Türkiye'nin çölleşme ve arazi tahribatı ile mücadelede yürüttüğü çalışmaları anlattı. CHP Parti Meclisi'nde alınan kararla 49 isimi kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımızı disipline sevk etmiş bulunuyoruz, dedi. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 4 katlı apartmanın bodrum katında yangın çıktı. 7 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Çorum'un Alaca ilçesinde 7 köyün sınırındaki arazide örtü yangını çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. Adana'da ayakkabı tabanı üreten fabrikada çıkan yangın 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Hürmüz Boğazı'nda gerginlik sürüyor. Bir petrol tankerinin kaynağı belirsiz bir mühimmatla hedef alındığı duyuruldu. Tankerde çıkan yangının söndürüldüğü ve mürettebatın güvende olduğu ifade edildi. İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı Cidde'de Filistin gündemiyle toplanacak. Toplantıya Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya katılacak. İsrail'in Gazze'deki saldırılarının bir an önce durdurulması gerektiğine dikkat çekilecek. Sosyal medya devi Meta, ABD'de çocukların ruh sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle açılan davada tarihi bir uzlaşmaya gitti. Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi 52 eyalete tam 18 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda Lyon'a konuk oldu. 1-1 rövanşında 2-1 kazanan Sarı Lacivertliler 18 yılların ardından Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırdı. UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanş maçları bugün oynanacak. Beşiktaş deplasmanda Litvanya takımı Kauno Žalgiris ile karşılaşacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Trabzonspor'da deplasmanda Macaristan ekibi Ferencvaros'a konuk olacak. Karşılaşmanın başlama saati 21.30. Haberleri dinlediniz.

0: gel gel, uğurun uğurun gel gel, can yoldaşım gel.
1: Eşim eşim gel gel, uğurun uğurun gel gel, can yoldaşım.

0: benim türküm.
1: Ben Nuriye Söner, eşim Sivaslı Önder Söner'e Karşıki Yaylalar Göç Katar Katar türküsünü hediye ediyorum.

0: Yurttan Sesler. Merhaba sevgili TRT Türkü dinleyenleri. Yine bir Yurttan Sesler programıyla sizlerleyiz. Bugün Yurttan Sesler'in değerli şeflerinden Yücel Paşmakçı'nın yönettiği Kadınlar Korosu'ndan dinleyeceğimiz birbirinden güzel türkülere ortak olacağız. Programın kaydı 1976 yılında alınmış. Sizleri Yücel Paşmakçı'nın yönettiği koroyla baş başa bırakıyoruz.
1: Yurttan Sesler Kadınlar Topluluğu. Yöneten Yücel Paşmakçı. Sayın dinleyiciler, programımıza Şebin Karahisarlı Selahattin Erdal'dan alınan bir türküyle başlıyoruz. Tepeler tepeler, yüksek tepeler, orada yağmur yağar, burada sepeler. Ve bağlı olarak Ali Murat Karageyik'ten alınan bir Bolu türküsü. Evlerim evlerim, yüksek evlerim.

Aslı Aşık Şah Durna Abdal Çamşığı ağzı bir uzun hava çalıp söylüyor. Gamlı gönül neşelenip gülemez, ne diyeyim de ne söyleyeyim dağlar oy.

Saadet Yılmaz Bircan, Zakir Peksart'tan alınan bir Bayburt türküsüyle mikrofonda. Al çuha, mavi çuha, çuha kenarın yuha.

Türkü Beşgül, Bayram Çalışkan'dan alınan Konya Aksaray'dan bir türkü sunuyor. Yaylalar içinde Erzurum yayla, şehirler içinde Konya'dır Konya.

Nurten Enlap, Mustafa Sarı'dan alınan bir Balıkesir türküsü söylüyor. İki keklik bir kayada ötüyor, ötme keklik derdim bana yetiyor.

İki solisten türküler. Merhaba sevgili dinleyenler. İki solisten türküler programından herkese sevgi ve selamlarımızı sunuyoruz. Programı hazırlayan Kerem Bulut, mikrofonda Pınar Kundakçı Temel. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Bugün programımızda İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçılarından Münevver Özdemir ve Ulaş Kurtuluş Ünlü'den türküler dinleyeceğiz. İlk olarak Şanlıurfa yöresine ait Mehmet Özbek'ten alınan bir türkü var ve ardından bağlı olarak yöre ekibinden alınan bir türküyle yine bir Şanlıurfa türküsü dinliyoruz. Münevver Özdemir mikrofonda.

Şimdi de Muzaffer Sarı Sözen'in Ahmet Altuner'den derlemiş olduğu bir Çankırı türküsü ve ardından Sarı Recep'ten alınan ve Azize Tözem'in derlediği bir Kastamonu türküsüyle Ulaş Kurtuluş ünlüyü dinleyeceğiz.

Türkü Solisten Türküler programı devam ediyor sevgili dinleyenler. Münevver Özdemir'in seslendireceği birbirine bağlı türküler dinliyoruz. Öncelikle Bedri Aysel'in Celal Sevimli'den derlediği bir Diyarbakır türküsü ve hemen ardından Mehmet Özbek'ten alınan bir Şanlıurfa türküsüyle gelecek mikrofona sanatçı.

Son olarak Kastamonu yöresine ait Yorgansı Sakkı'dan alınan ve Sadi Yaver Ataman'ın derlediği bir türküyle beraber yöre ekibinden alınan bir Orta Anadolu türküsü dinliyoruz. Ulaş Kurtuluş ünlü söylüyor. Bir başka iki solisten türküler programında görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

TRT Türkü. Saat 12. Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerinde terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgemizde tarih yeniden yazılıyor, kardeşliğimize vurulan hançeri söküp atacağız dedi. Erdoğan, Anadolu'nun Türk milletinin ebedi yurdu olduğunu belirtti. Her şeyden sarfı nazar ederiz ama söz konusu vatanımız olduğunda kimseye boyun eğmeyiz ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, terör örgütü YPG-SDG'nin Suriye'deki fesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşunun ve Türk dış politikasının etkili olduğunu vurguladı. Yeniden inşa çalışmaları hızlandı, huzur ve barış tekrar yeşermeye başladı dedi. Bakan Bolat, 63. Şam Uluslararası Fuarı'nda TRT Haber'e açıklamalarda bulundu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye'deki son gelişmeleri terörsüz bölge hedefine yönelik atılmış adımlar olarak değerlendirdi. Türkiye olarak terörsüz Türkiye'nin terörsüz bölge olarak başarılı olmasını istiyoruz dedi. Burhanettin Duran, 955. yılında Malazgirt Zaferi programında konuştu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan soykırımcı İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırılarına bir kez daha tepki geldi. Bakanlık sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk, İsrail'in yayılmacı politikası bölgedeki kalıcı barışın önündeki en büyük engel dedi. Uluslararası toplumu İsrail'in eylemlerine karşı somut tedbirler almaya davet etti. Sosyal Hizmetler Merkezleri ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla 6 ayda 2 milyondan fazla hane ziyaret edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynir Özdemir Göktaş, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor, uygun hizmet ve desteği sunuyoruz dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışan aileler için komşu anne modelini pilot uygulamayla hayata geçirmeye hazırlanıyor. Ev temelli çocuk bakımının eğitim, güvenlik ve denetim standartlarına bağlanması hedefleniyor. Hizmet veren kadınların kayıtlı sisteme dahil edilmesi planlanıyor. Yargıda adli tatil 31 Ağustos'ta sona eriyor, yeni adli yıl 1 Eylül'de başlıyor. Yeni dönemde CHP kurultayında şaibe iddiasına ilişkin dava, Aleyna Çakır davası, Ankara Büyükşehir Belediyesi konser harcamaları davası gibi kamuoyunun yakından takip ettiği dosyalar görülecek. Yargıtay'da ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na dönüşüyle ilgili mutlak butlan dosyası gündemde olacak. Mesai takibi amacıyla gerçekleştirilen biyometrik veri işleme faaliyetlerine sınırlama geldi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, mesai takibinde parmak izi, yüz veya retina taramasıyla mesai takibi yapılmasını hukuka aykırı bulmuştu. Yayımlanan yeni kararda, güvenlik riski taşıyan bazı tesis ve faaliyet alanlarında mesai takibinin biyometrik veriyle yapılabileceği duyuruldu. Yağlık ayçiçeği tohumunda arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması için gümrük vergisinin uygulama dönemi yeniden düzenlendi. Gümrük vergisi bu yıl 30 Kasım yerine 1 Ekim 2026'dan itibaren %12 olarak uygulanacak. Rize'nin Çayeli ilçesinde dalgalara kapılan iki kardeşten 11 yaşındaki Arif Kerem Önder'in cansız bedenine ulaşıldı. 6 yaşındaki Ahmet Ertuğrul'un cansız bedeni ise 3 gün önce bulunmuştu. Gaziantep'te otomobille hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Güney Asya ülkesi Nepal'in kuzeyinde sel felaketi meydana geldi. Toprak kaymalarının da yaşandığı bölgede en az 165 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yüzlerce kişinin akıbeti bilinmiyor. Afet Nepal-Çin sınırında da yıkıma yol açtı. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda Lyon'a konuk oldu. 1-1'in rövanşında 2-1 kazanan Sarı Lacivertliler 18 yıl sonra adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı. UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanş maçları bugün oynanacak. Beşiktaş deplasmanda Litvanya takımı Kaunas Žalgiris ile karşılaşacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. İstanbul'da oynanan ilk maçı Beşiktaş 3-0 kazanmıştı.
Trabzonspor'da deplasmanda Macaristan ekibi Ferencvaros'a konuk olacak. Karşılaşmanın başlama saati 21.30. Trabzon'da oynanan maçı Macar ekibi 1-0 kazandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 yendi. Ay Yıldızlılar son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Milliler yarın saat 19'da grubun son maçında Polonya ile karşılaşacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Efendim, Anadolu'nun bin yıllık hafızasını, kederini, neşesini türkülerimize yükledik ve geldik radyolarınızın başına bugün de. Yüreğe dokunan türküler eşliğinde keyifli bir gün ortası diliyoruz efendim. İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan duyuracağımız sesimizde bugün kimler var? Hemen paylaşalım program ekibimizi. Yapımcımız Seda Arslan Şavural, ton masterimiz Fırat Özturan, mikrofon başında ben Leyla Köselerli. Bugün türkülere eşlik edecek saz üstadlarımız bağlamasıyla saz grup şefimiz Murat Tezcan Ün, nefesli sazlarda Fedai Tekşahin, kabak kemanede Cafer Nazlıbaş ve ritimde Murat Kas bizlerde. İzmir Radyosu'nun birbirinden güzel sesleri bugün birbirinden güzel türküler söyleyecek sizler için. Hakan Ünal, Selcan Kökçen Şahin, Emre Kızıl ve Asilan Doğan bugünkü programımızın konukları. Her birine ayrı ayrı hoş geldiniz diyoruz elbette. Ve programı çok güzel bir türküyle, bir Amasya türküsüyle açtı sevgili Hakan Ünal. Bugün benim efkarım var, zarım var dedi. Merhaba, hoş geldin sevgili Hakan yayına.
1: Teşekkür ederim, sen de hoş geldin.
0: Çok teşekkürler. Bir güzel türkü daha istiyoruz
1: evet,
0: senden.
1: Evet, özlemiyi de saygıyla, selamla, hasretle, özlemle anmış olalım.

0: Evet.
1: Şimdi okuyacağımız türkü Kırşehir'den Gürbüz Sapmaz ağabeyimizden alınan bir eser. Evlerinin önü bulgur sokusu diyelim.
0: Buyurunuz, dinliyoruz keyifle.

0: Çok teşekkürler. Gönlünüze sağlık efendim. Türkülerle Gün Ortası İzmir'den canlı performanslarla devam ediyor. Şimdi de solistimiz Asilhan Doğan mikrofon başında. Merhaba sevgili Asilhan, hoş geldin yayına sen de.
1: Merhaba, hoş bulduk. Kolaylıklar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Şimdi ilk türkümüz yolları hasretle beklenen bir yâre kavuşmanın yürekteki sevincini anlatan bir deyiş olacak değil mi?
1: Evet.
0: Erzincan Tercan yöresine. Sen anons etmek ister misin?
1: Tabii ki, Tercanlı Davutlulardan alınan bir eserimiz.

0: Gönlünüze sağlık. Çok güzel bir performanstı yine. Üstadların da gönüllerine sağlık. Kabak kemanesini yine ağlattı Cafer Nazlıbaş. Hepimizin yüreğine dokundu bu güzel deyişle. Gönlünüze sağlık tüm üstadların yine. Sevgili Asilhan, sıradaki türkümüz Mersin yöresinden,
1: evet,
0: değil
1: Mersin
0: mi?
1: Mersin Mut'tayız. Kaynak kişi Musa Eroğlu hocamız. Hı-hı. Yüce dağ başında kar boran boran, yardan ayrılmışım, ey olmaz yaram diyeceğiz.
0: Buyurunuz.

0: Çok teşekkürler.
1: Gönlünüze sağlık.
0: Efendim saatler 12.28'i gösterdi. Bundan tam 104 yıl önce 26 Ağustos'ta başlayan mücadele 30 Ağustos'ta taçlanmış ülkemizin özgürlüğü için atılan en büyük adımlardan biri olmuştu malumunuz. Zafer Bayramı bütün bir ulusa hediye edilmişti. Bu çerçevede Afyon şehrimizde bugün yani 27 Ağustos'ta Yunan işgalinden kurtulmuştu. 1922 yılında tam 104 yıl önce. Bu anlamlı günde Afyon Dinar'dan arşivimizden çoğumuzun bildiği bir türküyle devam ediyoruz yayını. Şimdi Nuri Esentürk'ün güzel sesinden dinliyoruz. Emirdağ birbirine ulalı.

0: Efendim yeniden stüdyomuzdayız. Yılmaz İpek Stüdyosu'nda bu kez mikrofon başında Selcan Kökçen, Şahin var. Merhaba Selcan, hoş geldin.
1: Merhaba,
0: yayına
1: hoş
0: sende.
1: Bulduk.
0: Afyon'la devam etsin mi yolculuğumuz?
1: Afyon'la devam etsin. Mevlüt Dede'den alınan, benim de severek seslendirmeye çalıştığım türkülerden bir tanesi. Hı hı. Allı gelin taş başını yol eder diyelim.
0: Buyurunuz.

0: Çok teşekkürler. Gönlüne sağlık
1: Ben
0: sevgili
1: teşekkür
0: Selcan.
1: ederim.
0: Bir güzel türkü daha rica ediyoruz
1: Tabii.
0: senden. Bu kez neredeyiz?
1: Burdur'a doğru gidelim.
0: Gidelim.
1: Hamit Çin'den alınan keyifli türkülerden bir tanesi. Atladım girdim bağa, tek tek bastım yaprağa. O yer benim olmazsa, vallah girmem toprağa.
0: Dinliyoruz.

0: Çok teşekkür
1: ben
0: ediyoruz
1: teşekkür
0: bu güzel,
1: ederim.
0: Keyifli türkü için sevgili Selcan Kökçen Şahin'le saz üstadlarımıza. Türkülerle gün ortasında bugün solistler geçidi var demiştik. Bir güzel ses Emre Kızıl bu kez mikrofon başındaki yerini alıyor. Sevgili Emre, hoş geldin sen de yayına.
2: Hoş buldum, sizler de hoş geldiniz.
0: Çok teşekkürler. Önce nereye gideceğiz ilk türkümüz?
2: İlk türkümüz bu bağı alemi geçirme böyle diyelim. Erzurumlu Emrah'a ait sözleri. Hı hı. Müziği Güler Duman'a ait.
0: Keyifle dinliyoruz o vakit.

0: Çok teşekkürler. Çok güzeldi. Gönlünüze sağlık efendim. Sevgili Emre Kızıl'dan bir güzel türkü daha istiyoruz şimdi. Bu kez Aşık Yener'den alınan bir türkü olacak değil mi?
1: Evet. Başı duman pare pare.
0: Yol ver dağlar, yol ver bana.

Çok teşekkür ediyoruz. Yol ver dağlar, yol ver bana dedi sevgili Emre Kızıl. Saatler 12.55'i gösterdi. Bugün de vakit öğlene doğru gelmişken bir saatlik yolculuğumuzu tamamlamak üzereyiz sevgili dostlar. Bizler program yapımcımız Seda Arslan Şavural, ton meisterimiz Fırat Özturan, mikrofon başında ben Leyla Köselerli. Bugün sizlere çalan sevgili saz üstadlarımız Murat Tezcan Ün, Fedai Tek Şahin, Cafer Nazlıbaş ve Murat Kas'la birlikte Sercan Kökçen Şahin, Emre Kızıl, Asilhan Doğan ve Hakan Ünal'a ayrı ayrı teşekkür ediyoruz bu güzel keyifli saat için ve çok güzel bir türküyle veda ediyoruz. Solistlerimiz birlikte seslendiriyorlar. Türkülerle kalın, hoşça kalın efendim.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.
2: Merhaba sevgili dinleyenler, merhaba TRT Türkü dostları, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından Bizim Eller programıyla selamlıyoruz sizleri. Bugün türkü yolculuğumuzu Cihat Kalpar hazırladı. Muharrem Bilen sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda spikeriniz ben Ömer Ergedik, sizlerleyiz. Güler Duman'ın sesiyle merhaba diyoruz sizlere. Sivas yöresine gidiyoruz. Entarisi dımdım yer.

Sevgili dinleyenler, saatimiz 13.12'yi gösteriyor. Canlı yayınımıza devam ediyoruz. Hasan Özel şimdi radyolarınıza konuk oluyor. Şanlıurfa yöresine ait bu türküyle. Garip bir kuştu gönlüm.

Sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Bizim İller programında birlikteliğimize Yıldız Tilbe'nin sesiyle devam ediyoruz. Geleceğin yok.

Sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarında Bizim Eller programında canlı yayınımız devam ediyor. Bayburt yöresine gidiyoruz. Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküyü Neslihan Çınar söylüyor. Ey gül dalı gül dalı, oldum sana sevdalı.

Saatimiz 13.31'i gösteriyor. Canlı yayınımız Azerbaycan yöresine ait bu türküyle devam ediyor. Gülseren Erdağ söylüyor. Bağında üzüm kaldı.

Sevgili dinleyenler, Raci Akır'dan alınan Erzurum yöresine ait türküyü Hüsamettin Subaşı söylüyor. Göç göç oldu, göçler yola düzüldü.

Saatimiz 13.45'i gösteriyor. Canlı yayınımız Erzincan yöresine ait Turan Engin'in seslendirdiği bu türküyle devam ediyor. Gurbet elde yad ellerin derdini.

Sevgili dinleyenler, birlikteliğimizde yavaş yavaş son dakikalara yaklaşıyoruz. Şimdi Rüstem Avcı'nın sesine Tokat yöresine ait bu türküde kulak veriyoruz. Hey 15'li 15'li.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, diyar diyar, yöre yöre dolaştık. Bugün bizim ellerde birbirinden güzel türkülerle veda vaktine ulaştık. Cihat Kalpar hazırladı türkü yolculuğumuzu. Muharrem Bilen sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda spikeriniz ben Ömer Ergedik, sizlerleydik. Huzurlarınızdan Elif Buse Doğan'ın sesiyle ayrılıyoruz. Erzurum Ovaları. Hoşçakalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecinde sahadaki gelişmeleri yakından izleyeceklerini söyledi. Örgütün silah bırakma ve tasfiye sürecinin Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edileceğini vurguladı. Ağrı'da konuşan Yılmaz, Suriye'de YPG-SDG'nin feshedilmesini de memnuniyet verici olarak değerlendirdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye'deki son gelişmeleri terörsüz bölge hedefine yönelik atılmış adımlar olarak değerlendirdi. Burhanettin Duran, 955. yılında Malazgirt Zaferi programında konuştu. Türkiye olarak terörsüz Türkiye'nin terörsüz bölge olarak başarılı olmasını istiyoruz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, terör örgütü YPG-SDG'nin Suriye'deki fesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşunun ve Türk dış politikasının etkili olduğunu vurguladı. Bakan Bolat, 63. Şam Uluslararası Fuarı'nda TRT Haber'e açıklamalarda bulundu. Yeniden inşa çalışmaları hızlandı, huzur ve barış tekrar yeşermeye başladı dedi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan soykırımcı İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırılarına bir kez daha tepki geldi. Bakanlık sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, İsrail'in yayılmacı politikası bölgedeki kalıcı barışın önündeki en büyük engel dedi. Uluslararası toplumu İsrail'in eylemlerine karşı somut tedbirler almaya davet etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 49 isim için başlatılan disiplin sürecinde gözler Yüksek Disiplin Kurulu'nda. Kesin ihraç talebiyle sevk edilen isimlere savunmaları için süre verilecek. Dosyaların 18 Eylül'deki Yüksek Disiplin Kurulu'nda karara bağlanması bekleniyor. Sürece parti örgütlerinden de dikkati çeken bir çıkış geldi. İl başkanları Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na bir ayağı CHP'de, bir ayağı yeni partide olmaz mesajı verdi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 71. duruşması başladı. Davada tutuksuz sanıkların savunmaları alınıyor. Türkiye, yapay zeka alanında yeni adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Ulusal Yapay Zeka Kurulu oluşturulacak. Kurul, ulusal öncelikleri belirleyecek, kurumlar arası yetki uyuşmazlıklarını çözecek. Ekonomi yönetiminin kararlı adımları finansal göstergelerde karşılık buldu. Sağlanan kazanımlar Türkiye'nin risk primine de doğrudan yansıdı. 5 yıllık kredi risk primi 217 bas puana gerileyerek son 6 ayın en düşük seviyesini gördü. Sosyal Güvenlik Kurumu borcu olan işveren ve sigortalılara taksitlendirme kolaylığı devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 131 milyar liralık borç için taksitlendirme başvurusu yapıldığını söyledi. 31 Ağustos'a kadar sürecek olan avantajlı tecil ve taksitlendirme imkanından yararlanılması çağrısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin Avrupa'daki geleceği NATO'nun gündeminde. Pentagon Savunma Politikaları Müsteşarı, Brüksel'de 32 NATO ülkesinin temsilcileriyle bir araya geliyor. Yaklaşık 80 bin Amerikan askerinin bulunduğu Avrupa'da asker sayısının azaltılması gündemde. ABD'nin mevcut gücünü koruması da olasılıklar arasında. CIA Direktörü John Ratcliffe'in Rusya ziyareti sonrası Moskova ile Batı arasındaki tansiyon yine yükseldi. Kremlin son açıklamalarında İngiltere ve Fransa'yı hedef aldı. Rusya, Londra ve Paris'ten gelen Ukrayna'ya askeri desteği güçlendireceğiz açıklamasını ateşle oynamak olarak değerlendirdi. Polonya'da Rusya sınırına tank konuşlandırdı. Sahada da karşılıklı saldırılar sürüyor. Güney Asya ülkesi Nepal'in kuzeyini vuran sel felaketinde can kaybı 270'e yükseldi. 800'ü yabancı turist, 1500'den fazla kişinin akıbeti ise bilinmiyor. Afet bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ortaya çıkan yeni görüntülerde afetin boyutunu gözler önüne seriyor. Afet, Çin sınırında da yıkıma ve can kaybına yol açtı. UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanş maçları bugün oynanacak. Beşiktaş deplasmanda Litvanya takımı Kaunas Žalgiris ile karşılaşacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Trabzonspor'da deplasmanda Macaristan ekibi Ferencvaros'a konuk olacak. Karşılaşmanın başlama saati 21.30. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Yönetmenimiz Mahmut Bayhan. Ve mikrofonda sunumda ben Aslı Hocaoğlu. Diyarbakır'dan kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Programımıza hoş geldiniz diyoruz. Anadolu@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Bu elektronik posta adresine iletilerinizi beklediğimizi belirterek sıradaki ezgimizle birlikteliğimize devam ediyoruz. Seyfettin Türkoğlu'ndan alınan Mehmet Erenler'in derleyip notaya aldığı Burdur'a ait türküde sanatçımız Uğur Önür bizlerle birlikte oluyor ve denizin dibinde açacağım demirden evler, Akgerdan'ın altında çiftedir benler diyor.

Ahı gözlüm tut elimden, vazgeçmeden emelimden. Osman Feymani'den adınan Adana yöresi bu türkümüzü de sanatçımız Tuğrul Şan'dan dinletiyoruz.

Uluşan'ın sesinden dinledik Ahu Gözlüm Tut Elimden. Şimdi de Ay Kız Sen Haralısan. Kardeş ülkemiz Azerbaycan'a ait bu türküde sanatçımız Neşe Dilekçioğlu bizlerle birlikte olacak. Türkümüzü şu anda seyir halindeyken araçlarındaki radyolarından bizlere kulak veren bütün dinleyicilerimize güvenli, keyifli yolculuklar dileğimizle armağanımız olsun.

Halk ozanı Karacaoğlan'ın duygu yüklü sözleriyle yüreklerimizde yanan sevdamızı dile getirdiği ezgimizi sanatçı Musa Eroğlu'nun sesinden dinletiyoruz. Bizim pencereler yele karşıdır, muhabbet dediğin karşı karşıdır.

0: Türkü Diyarı Diyarbakır'dan devam ediyor.
1: Tuncay Kemertaş'tan Mardin Peşrevi'ni dinledik. Halk müziğinin önemli seslerinden biri olan Ahmet Turan Şan'ı arşiv kayıtlarımızda yer alan Mustafa Savaş'tan alınan Şanlıurfa türküsünü de dinleyeceğiz şimdi. Cabur Dağ'dan kuş geliyor, mavzer sesi hoş geliyor.

Halil Atılgan'ın Selahattin Sarıkaya'dan derlediği Adana yöresi türkümüzle Türkü Diyarı TRT Kap Diyarbakır Radyosu'ndan devam ediyor. Sanatçı İbrahim Yavuz Bildiğin kendine has sesi ve yorumuyla dinletiyoruz. Yandı Çukurova yandı, eli bağlı beyler indi, ördek uçtu, dudu kondu.

dört bir tarafı peygamberlere, sahabe ve nebilere ev sahipliği yapan Diyarbakır'a ait bir türküyle devam edelim Türkü Diyarı'na. Erkekler topluluğu korosundan dinleteceğiz. Kerpiç kerpiç üstüne kurdum binayı, binayı kurar iken gördüm Leyla'yı.

Halk müziği tarihinde ilk kez çok sesli halk müziği denemeleri yaparak televizyon ve radyolarda yayınlanmasını sağlayan Yavuz Top'u saygı ve rahmetle anıyoruz sevgili dinleyenler. Ve arşivimizde yer alan bir türküsünde dinliyoruz. Dinleyeceğimiz türkü Vefasız Yar.

Sanatçımız Bahattin Turan 1959 yılında Malatya'nın Pötürge ilçesinde dünyaya geldi. 1988 tarihinde Yurttan Sesler Korosu'nda ses sanatçısı olarak göreve başladı ve 2018 yılında TRT'den emekli oldu. Müzik çalışmalarına İzmir'de devam ediyor. Şimdi Bahattin Turan'ın sesinden dinleteceğiz. Bir mektup yazdırdım Urfalı kızına.

TRT GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarından sizlerle birlikte olduğumuz Türkü Diyarı programımızın bugün de sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bu programı sizler için Doğan Akyıldız hazırlamıştı. Ana kumanda masasında teknik yönetimde Mahmut Bayhan vardı. Mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyor. Ve son olarak sanatçımız Bedri Aysel'in seslendireceği Turnamın Kanadı Al Yeşil Telden adlı türküyle sizlere el sallıyoruz. Yarın aynı saatte buluşmak görüşmek dileğiyle esen kalın, TRT Türkü'de gönlünüzden geçen türkülerle kalın.

0: Karadeniz'den.
1: Yaylaların sesinden, sisinden, horonların düzünden selam olsun tüm dinleyicilerimize. Karadeniz'den programında bir araya geldik sevgili dinleyicilerimiz. Bir saat boyunca da birlikteyiz. Sizin için birbirinden güzel türküler seçtik, getirdik bugün de. Hep birlikte dinleyeceğiz ve söyleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Yiğit Yavuz hazırladı bugünkü programı. Murat Çelik teknik yönetmenimiz, ben Tutuş Fidan programı sunuyorum. Karadeniz'den programının bugünkü ilk türküsünü Ümit Tokcan'ın sesinden dinliyoruz. Giresun Görele yöresindeyiz. Çavuşlu diye diyoruz.

ban görmesin bizi, bu ban görürse bizi öldürür ikimizi. Allah şahur dizi, baban görmesin bizi, baban görürse bizi.

Giresun Görele yöresinden bir türküyle başladık yolculuğumuza sevgili dinleyicilerimiz. Karadeniz'den programını dinliyorsunuz, TRT Türkü'desiniz. Beyhan Karslı'nın sesine yer vereceğiz şimdi de. Yöremiz Elazığ. Oy akşamlar akşamlar diyoruz.

Elazığ yöresinden Gümüşhane yöresine gidiyoruz şimdi de sevgili dinleyicilerimiz. Nurettin Şenol'dan derlenen türküyü Zara söylüyor. Zerdali çiçek açtı.

Karadeniz'den programında şimdi de Ali Çakar'ın sesine yer veriyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Edremit'in gelini kınalamış elini, sarmaya doyamadım o incecik belini.

Akşam olur karanlığa kalırsın. Derin derin sevdalara dalarsın. Nida Ateş, Erkan Oğur. Sanatçıların sesinden dinledik. Sivas, Divriği yöresine gittik sevgili dinleyicilerimiz. Mustafa Gökay Ferah'ın sesine yer vereceğiz şimdi de. İnce Maraz diyoruz.

Şimdi de Kırşehir yöresindeyiz sevgili dinleyicilerimiz. Murat Biçer'in sesinden dinliyoruz. Ahu gözlerini sevdiğim Dilber, sana bir sözüm var diyemiyorum. Bilmem deli miyim Mecnun gezerim, sırrımı ellere diyemiyorum.

Kara kaşlar, ela gözler sende var. Uslanmadık deli gönül bende var. Yıldıray Çınar sanatçının sesiyle gittik Çorum Sungurlu yöresine. Emel Taşçıoğlu'nun sesine yer vereceğiz şimdi de sevgili dinleyicilerimiz. Çankırı yöresindeyiz. Kahve Yemen'den gelir, bülbül çimenden gelir. Ak topuk beyaz gerdan her gün hamamdan gelir.

Sevda Karababa'nın sesiyle devam ediyor birlikteliğimiz sevgili dinleyicilerimiz. Rumeli taraflarına gidiyoruz sanatçının sesiyle. Zilli de maşa darbuka diyoruz.

Rahmetli sanatçı Özel Gönlüm'ün arşivimizdeki sesini dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Karahisar Kalesi yıkılır gelir, zülüfler gerdana dökülür gelir dedik. Afyon Karahisar yöresinden şimdi de Trabzon Karadeniz taraflarına geliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Volkan Konağan arşivimizdeki sesiyle devam ediyoruz. Sen bu yaylaları yaylayamazsın diyor sanatçı.

Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de ayrılık vakti geldi, çattı. Karadeniz'den programını dinlediniz. Son bir türküyle veda edeceğiz. Yolculuğumuza noktayı koyacağız bugün de. Yiğit Yavuz seçti türküleri, sesimizi ulaştırdı Murat Çelik. Ben Tutuş Fidan programı sundum. Gülşen Kutlu Karadeniz'den programında bugün son olarak sırayı alan sanatçı. Ankara yöresine gidiyoruz onun sesiyle. Suya gider allı gelin, has gelin diyoruz. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecinde sahadaki gelişmeleri yakından izleyeceklerini söyledi. Örgütün silah bırakma ve tasfiye sürecinin Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edileceğini vurguladı. Ağrı'da konuşan Yılmaz, Suriye'de YPG-SDG'nin feshedilmesini de memnuniyet verici olarak değerlendirdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye'deki son gelişmeleri terörsüz bölge hedefine yönelik atılmış adımlar olarak değerlendirdi. Burhanettin Duran, 955. yılında Malazgirt Zaferi programında konuştu. Türkiye olarak terörsüz Türkiye'nin terörsüz bölge olarak başarılı olmasını istiyoruz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, terör örgütü YPG-SDG'nin Suriye'deki feshinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşunun ve Türk dış politikasının etkili olduğunu vurguladı. Bakan Bolat, 63. Şam Uluslararası Fuarı'nda TRT Haber'e açıklamalarda bulundu. Yeniden inşa çalışmaları hızlandı, huzur ve barış tekrar yeşermeye başladı dedi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan soykırımcı İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırılarına bir kez daha tepki geldi. Bakanlık sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, İsrail'in yayılmacı politikası bölgedeki kalıcı barışın önündeki en büyük engel dedi. Uluslararası toplumu İsrail'in eylemlerine karşı somut tedbirler almaya davet etti. Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın Rodos Adası'na İHA üssü kurma yönündeki muhtemel adımlarının uluslararası hukukla bağdaşmadığını belirtti. Böyle bir adımın Ege'de barışa, istikrara ve iyi komşuluk ilişkilerine zarar vereceğine dikkat çekildi. Bakanlık, Yunanistan'ın Kerpe Adası'nda bulunan Patriot savunma sistemlerini Girit'e taşımasını ise yanlış uygulamadan dönülmesi yönünde olumlu olarak değerlendirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 49 isim için başlatılan disiplin sürecinde gözler Yüksek Disiplin Kurulu'nda. Kesin ihraç talebiyle sevk edilen isimlere savunmaları için süre verilecek. Dosyaların 18 Eylül'deki Yüksek Disiplin Kurulu'nda karara bağlanması bekleniyor. Sürece parti örgütlerinden de dikkati çeken çıkış geldi. İl başkanları Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na bir ayağı CHP'de bir ayağı yeni partide olmaz mesajı verdi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 71. duruşmasında tutuksuz sanıkların savunmaları alınıyor. Tutuksuz sanık iş insanı Adnan Çebi, otel olarak işletilen sahibi olduğu binada kameraların bantlanmasına ilişkin savunma yaptı. Çebi, otelin işletmesinin Amerikalı bir firma tarafından yürütüldüğünü, bu süreçlerde herhangi bir söz haklarının bulunmadığını öne sürdü. Bantlamanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi koruma personelinin bir uygulaması olduğunu ve otele özel yapılmadığını söyledi. Esnaf ve sanatkarlara sunulan hazine destekli kredilerin şartları yeniden düzenlendi. Kriterleri tam karşılayamayan esnaf için kolaylaştırıcı iki yeni alternatif sunuldu. Unutulmaya yüz tutan meslek kollarına sağlanan muafiyet süresi de uzatıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, esnafımızın finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz dedi. Sosyal Güvenlik Kurumu borcu olan işveren ve sigortalılara taksitlendirme kolaylığı devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 131 milyar liralık borç için taksitlendirme başvurusu yapıldığını söyledi. 31 Ağustos'a kadar sürecek olan avantajlı tecil ve taksitlendirme imkanından yararlanılması çağrısında bulundu. 2026 KPSS lisans sınavı genel yetenek, genel kültür oturumu giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar sınav giriş belgelerine ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabiliyor. Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin Avrupa'daki geleceği NATO'nun gündeminde. Pentagon Savunma Politikaları Müsteşarı Brüksel'de 32 NATO ülkesinin temsilcileriyle bir araya geliyor. Yaklaşık 80 bin Amerikan askerinin bulunduğu Avrupa'da asker sayısının azaltılması gündemde. ABD'nin mevcut gücünü koruması da olasılıklar arasında. CIA direktörü John Ratcliffe'in Rusya ziyareti sonrası Moskova ile Batı arasındaki tansiyon yine yükseldi. Kremlin son açıklamalarında İngiltere ve Fransa'yı hedef aldı. Rusya, Londra ve Paris'ten gelen Ukrayna'ya askeri desteği güçlendireceğiz açıklamasını ateşle oynamak olarak değerlendirdi. Polonya ise Rusya sınırına tank konuşlandırdı. Sahada karşılıklı saldırılar sürüyor. Güney Asya ülkesi Nepal'in kuzeyini vuran sel felaketinde can kaybı 300'ü geçti. 800'ü yabancı turist, 1500'den fazla kişinin akıbeti bilinmiyor. Afet bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ortaya çıkan yeni görüntülerde afetin boyutunu gözler önüne seriyor. Afet, Çin sınırında da yıkıma ve can kaybına yol açtı. Spor. UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanş maçları bugün oynanacak. Beşiktaş deplasmanda Litvanya takımı Kaunas Žalgiris ile karşılaşacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Trabzonspor'da deplasmanda Macaristan ekibi Ferencvaros'a konuk olacak. Karşılaşmanın başlama saati 21.30. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri başlıyor. Yayın ve yapım ekibi olarak tüm türkü dostlarımıza sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz ve keyifli bir saat geçirmenizi diliyoruz. Programı Volkan Karaman hazırladı. Teknik yönetimde Özcan Öztoklu var. Mikrofonda ben Rıza Okur. Sizin için seçtiğimiz birbirinden güzel türkülerle buluşmak için hazırsanız başlayalım hemen. İlk türkümüzü sanatçımız Bayram Salman seslendirecek. Bu bir Antalya Akseki türküsü. Durmuş Yazıcıoğlu derlemiş Hestan Yazıcıoğlu'dan. Bir taş attım darabaya.

Şimdi Burdur türküleri dinleyeceğiz arka arkaya. Önce Mehtap Koç'tan. Goca çamın gürlemesi dal ile, Goç yiğidin eğlencesi yar ile. Sonrasında da Mustafa Özcan bizimle olacak. Anasının çifte benli dilberi. Uzak durma ne olur gel beri.

Halkalı şeker, şan fıstık, arpalar kara kılçık. Eğer beni seversen al bohçanı yola çık. Cengiz Özkan'dan dinliyoruz.

Sular durulur derler, güzel sorulur derler. Yâri gönlünde ara, arayan bulur derler. Şeyda Karadeniz bu Samsun Çarşamba türküsünü seslendirecek şimdi.

0: TRT Türkü.
1: Akdeniz'in renklerine Elazığ'dan bir türküyle devam edeceğiz. Hüseyin Mustafa Arı seslendirecek. İndim yarın bahçesine, gül açılmış gül güle. Yanakları al al olmuş, haber verin bülbüle. Ben seni sevdim seveli, düşmüşüm dilden dile.

Bu Tokat Zile türküsünü Güler Duman'dan dinledik. Bir güzelin hasretinden, ahından. Diyarbakır'dan devam edelim. Celal Güzel Ses'ten derlenmiş bir türkü bu. Kubilay Dökmetaş seslendirecek. El ele verin gidah purut anaya, kurban olam seni doğuran anaya.

Saat 16.43 sayın dinleyiciler. Nilüfer Sarıtaş'tan dinledik bu türküyü. O Yar Gelir. Sıradaki sanatçımız Nurullah Akçayır. Bağdı sabah selam söyle o yare. Mübarek hatrı hoş mudur nedir? Ne deyim yitirdim bulamam çare. Mestane gözlerin yaş mıdır nedir?

Ayşen İngin'in Aslanca seslendirecek şimdi. Sendeki kaşlar bende de olaydı. Kaşları senden rastığı benden. Ela gözlü küçük hanım da ayrılamam ben senden.

Programımızdaki son türküyü Taylan Özgür Ölmez seslendirecek. Bir Kırşehir türküsü. Kaynak kişi Neşet Ertaş. Kibar kızın saçları sallanıyor.

Akdeniz'in renklerini bitirdik sayın dinleyiciler. Volkan Karaman hazırlamıştı programı. Özcan Öztoklu teknik yönetimdeydi. Ben Rıza Okur sundum. Yeniden buluşuncaya kadar. Hoşçakalın.

0: TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.
1: Torosların eteğinden, Akdeniz'in incisi Mersin'den sesleniyoruz size. Programı hazırlayan Yasemin Yılmaz, teknik yapımda Veysi Turgut ve ben Muhammed Kalem. Ozanlarımızın yüreklerimize bıraktığı güzel izleri, bize bırakılmış bu yüce mirası paylaşmaya geldik huzurlarınıza. Dinlemeye doyamadığımız, bazen hüzünlendiren, bazen coşturan türkülerimizle size bir kez daha hoş geldiniz diyoruz. Programımızın ilk türküsünü Erkan Sürmen'in yorumuyla dinliyoruz. Adana yöresinden bir türkü. Soku da bulgur gelinim, soku da bulgur. Peçeni kaldır gelinim, peçeni kaldır.

Hüseyin Say'dan alınan Mersin yöresinden bir türküyü Ali Rıza Yılmaz söylüyor. Şu derenin uzunu haydi kıramadım buzunu.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, programımızda Hüseyin Turan'ı Mersin yöresinden bir türküyle dinledik. Şimdi ise Nazlı Öksüz'le Musa Eroğlu'nu Erzurum yöresinden bir türküyle dinliyoruz. Pınar başından bulanır, iner ovayı dolanır.

Aşık Özlemi'den alınan Amasya yöresinden bir türküyü Sabahat Akkiraz'ın yorumuyla dinledik. Sırada Şanlıurfa yöresinden bir türkü var. Emel Taşlıoğlu'nu dinliyoruz. Ben bir Yakup idim kendi halımda, Mevlam'ın kelamı vardı dilimde.

Sayın dinleyenler, programımızda Gülşen Kutlu'yu Yozgat yöresinden bir türküyle dinledik. Şimdi ise Mehmet Sezge'yi Kahramanmaraş yöresinden bir türküyle dinliyoruz. Bin derdim vardı bir daha oldu, derdimin dermanı aman ha.

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: Değerli dinleyenler, programımızda şimdi de Kubilay Dökme Taşı Kahramanmaraş yöresinden bir türküyle dinliyoruz. İşte gidiyorum çeşmi siyahım, önümüzde dağlar sıralansa da.

Niğde yöresinden bir türküyü Ahmet Turan Şan söylüyor. Yabandan gel uzun boylu yârim yabandan, aldım haberini garip çobandan.

Sayın dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı Yasemin Yılmaz hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın son türküsünü Seyhan Sultan söylüyor. Tokat yöresinden bir türkü. Ellik baba gidelim. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Türkiye-Kazakistan ikili ilişkilerini ve bölgesel konuları ele aldı. Terörsüz Türkiye sürecinde atılan kritik adımların ardından şimdi gözler sahada. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gelişmelerin yakından izleneceğini söyledi. Ağrı'da konuşan Yılmaz sürecin Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edileceğini vurguladı. Terörsüz bölge olarak başarılı olmasını istiyoruz dedi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan soykırımcı İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırılarına bir kez daha tepki geldi. Bakanlık sözcüsü Tuamiral Zeki Altürk, İsrail'in yayılmacı politikası bölgedeki kalıcı barışın önündeki en büyük engel dedi. Uluslararası toplumu İsrail'in eylemlerine karşı somut tedbirler almaya davet etti. Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan'ın Rodos Adası'na İHA üssü kurma yönündeki muhtemel adımlarının uluslararası hukuka bağdaşmadığını belirtti. Böyle bir adımın Ege'de barışa, istikrara ve iyi komşuluk ilişkilerine zarar vereceğine dikkat çekildi. Bakanlık Yunanistan'ın Kerpe Adası'nda bulunan Patriot savunma sistemlerini Girit'e taşımasını ise yanlış uygulamadan dönülmesi yönünde olumlu olarak değerlendirdi. Eski rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten bu yana Suriye'nin Halep şehrine ülke dışından ilk kez bakan düzeyinde ziyaret gerçekleşti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye temasları kapsamında iş dünyası temsilcilerinin de aralarında bulunduğu heyetle Halep'e çıkartma yaptı. Ülkeler arasındaki ticaret koridorunun önemine işaret eden Bolat, "Türkiye, Suriye'nin en büyük dış ticaret ortağı konumunda," dedi. CHP'de 49 isim için başlatılan disiplin sürecinde gözler Yüksek Disiplin Kurulu'nda kesin ihraç talebiyle sevk edilen isimlere savunmaları için süre verilecek. Dosyaların 18 Eylül'deki Yüksek Disiplin Kurulu'nda karara bağlanması bekleniyor sürece parti örgütlerinden de dikkati çeken çıkış geldi. İl başkanları Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na "bir ayağı CHP'de, bir ayağı yeni partide olmaz" mesajı verdi. 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 71. duruşmasında bazı tutuksuz sanıkların savunmaları alındı. İş insanı Adnan Çebi iddianamede bahsedilen yapılarla ilgisi ve bağının bulunmadığını savundu. Çapraz sorguda ise oteldeki kamera bantlama uygulaması ve cemur konusu gündeme geldi. Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından gözaltı işlemine ilişkin açıklama yapıldı. Tolga Akış hakkında 3 suçla ilgili soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Akış'ın müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama iddiasıyla gözaltına alındığı kaydedildi. Esnaf ve sanatkarlara sunulan hazine destekli kredilerin şartları yeniden düzenlendi. Kriterleri tam karşılayamayan esnaf için kolaylaştırıcı 2 yeni alternatif sunuldu. Unutulmaya yüz tutan meslek kollarına sağlanan muafiyet süresi de uzatıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "esnafımızın finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz," dedi. SGK borcu olan işveren ve sigortalılara taksitlendirme kolaylığı devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 131 milyar liralık borç için taksitlendirme başvurusu yapıldığını söyledi. 31 Ağustos'a kadar sürecek olan avantajlı tecil ve taksitlendirme imkanından yararlanılması çağrısında bulundu. 2026 KPSS lisans sınavı genel yetenek, genel kültür oturumu giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar sınav giriş belgelerine ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabiliyor. Ateşkesin üzerinden 10 ay geçmesine rağmen soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor. Son saldırılarda en az 7 Filistinli daha yaşamını yitirdi. Birleşmiş Milletler'de Orta Doğu'daki duruma ilişkin yapılan toplantıda Gazze'deki durumun kabul edilemez olduğu bir kez daha ifade edildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da işgalciler İsrail unsurlarının koruması altında Yusuf makamına baskın yaptı. CIA direktörü John Ratcliffe'in Rusya ziyareti sonrası Moskova ile Batı arasındaki tansiyon yine yükseldi. Moskova son

açıklamalarında İngiltere, Almanya ve Fransa'yı hedef aldı. Polonya, Rusya sınırına tank konuşlandırdı. Sahada da karşılıklı saldırılar sürüyor. Güney Asya ülkesi Nepal'in kuzeyini vuran sel felaketinde can kaybı 300'ü geçti. 800'ü yabancı turist, 1500'den fazla kişinin akıbeti ise bilinmiyor. Afet bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ortaya çıkan yeni görüntülerde afetin boyutunu gözler önüne seriyor. Afet Çin sınırında da yıkıma ve can kaybına yol açtı. Spor. UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçları bugün oynanacak. Beşiktaş deplasmanda Litvanya takımı Kaunas Žalgiris'le karşılaşacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Trabzonspor'da deplasmanda Macaristan ekibi Ferencvaros'a konuk olacak. Karşılaşmanın başlama saati 21.30. Haberleri dinlediniz.

Değerli dinleyiciler, Türkü Sözlüğü'nde bugün toprağın ölçüsü, alın terinin küçük ama bereketli bir parçası olan kelimeyi, evleği konuşuyoruz. Evlek, Anadolu insanının dilinde bir tarlanın belli bir bölümünü, yani ekim yapılan o küçük parçasını ifade eder. Bir anlamda da toprakla olan bağımızın en yalın ölçü birimidir. Türkülerimizde evlek sadece bir alan ölçüsü değildir. Bir insanın gücünün yettiği, sabrının işlendiği topraktır. Bir evlek tütün dendiğinde o türkünün ardında yatan yorgunluğu, toprağa duyulan o derin bağlılığı ve emeğin kıymetini hemen hissederiz. Evlek kavramı özellikle Ege ve Batı Anadolu türkülerinde tarım emeğini ve insan toprak ilişkisini anlatan en samimi terimlerden biri olarak karşımıza çıkar. Evlek, Anadolu'nun sabırlı yürüyüşüdür. O toprağın her bir parçasına dökülen emektir, berekettir. Şimdi sizi toprağın bereketiyle yoğrulmuş, emek kokan o türkülerden biriyle, Hakan Ünal'ın yorumuyla buluşturuyoruz. Evimin önü evlek, evliye diktim tevek, artık sabrım kalmadı, yüz ayında evlenek.

Programı hazırlayan Esra Eren, ses kayıtta Haldun Göktaş ve ben Leyla Köselerli. Türkü sözlüğü sona erdi. Türkü sözlüğü.

Türkü Akşamı. Merhaba sevgili türkü dostları, sevgili türkü sevdalıları, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ankara Radyosu'ndan sesleniyor sizlere. TRT Türkü kanalında Türkü Akşamı başladı. Saatler 20'yi gösterene dek, yani yaklaşık 2 saat boyunca yine kah hüzünlü, kah neşeli, kah sevdalı türküleri stüdyomuzdan kanatlandıracağız. Bulunduğunuz mekanlara ulaştıracağız. Sevgili dinleyicilerimiz, birlikteliğimizi Mehmet Taha Arıkan hazırladı. Erdim Aktari teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Arzu Meliye. Güzel bir Orta Anadolu yöresi türküsüyle beraberliğimize başlayalım. Erol Köker söylesin, getir berber, getir de aynayı getir, ak gerdan altına da al beni yatır.

Bircan Pullukçuoğlu'nun seslendireceği Kayseri yöresine ait güzel bir türküyle devam ediyoruz. Mehmet Emmi'den alınmış türkümüz ve Emine Aldemir derlemiş. Süpürgesi yoncadan, gayet beli inceden, ben seni sakınırım yerdeki karıncadan.

Nazlı Öksüz'den dinledik. Mor Koyun Meler Gelir. Şimdi de Zafer Albayrak söyleyecek. Mektebin bacaları, ders verir hocaları. Kim yarını sorarsa odur birincileri.

18.33 oldu saatlerimiz. Türkü akşamında şimdi de Elvan Sevim'i konuk edeceğiz. Harmana sererler sarı samanı, hiç bitmiyor Emir Dağı'nın dumanı.

Kenan Tuna'dan dinleyeceğiz. Raci Akır'dan alınmış türkümüz. Dün gece yarhanesinde yastığım bir taş idi. Altım çamur, üstüm yağmur. Yine gönlüm hoş idi.

Musa Eroğlu'ya vereceğiz mikrofonumuzu. Mersin Silifke Kırtıl yöresine ait türküde o güzel sesini bu türkü için yorumlayacak. Giyinmiş kuşanmış yayladan gelir. Bize bu ayrılık Mevla'dan gelir.

Saatlerimiz 19'a yaklaşırken Amasya yöresinden seçtiğimiz türkümüz de Semra Algül Oflas bizlerle. Nasip olur Amasya'ya varırsan, var git turnam haber getir pirimden. Hublar Şahı Hamdullah'ı görürsen, var git turnam haber getir pirimden.

saatlerimiz 19.08'i gösterirken Türkiye akşamında şimdi de Adile Kurt Karatepe bizlere eşlik edecek. Böyle ikrar gel yolun bulunan, minnetli yar bana lazım değilsen. Deli gönül sevmiş vazgelmek ister, cefalı yar bana lazım değilsen.

19.18 oldu saatler. Türkiye akşamında şimdi de Muzaffer Sarı Sözen'den alınan ve yine Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküde Beyhan Karslı'yı dinleyeceğiz. Kaşların karasına, nim çekmiş arasına, sen merhem diyorlar sinemin yarasına.

Bir Rumeli türküsünde Sabahattin gülümsere kulak vereceğiz. Manastırın ortasında var bir havuz. Dimetako kızları hepsi de Yavuz.

Sema Alagöz'den dinledik. Kara Dut'a yaslandım. Şimdi de Mehmet Dört Kardeş'in yorumuyla sunacağız. Garip bir kuştu gönlüm, elimden uçtu gönlüm, saçının tellerine kapıldı düştü gönlüm.

19.35 saatimiz Malatya yöresine uzanacağız bu güzel türküyle ve Orhan Akalmaz'ın muhteşem yorumuyla sizleri baş başa bırakacağız. Çiçekten harman olmaz, yar derde derman olmaz, darılmış güle bülbül gelip dalına konmaz.

Fidya Kartürk'ten dinledik. Bulguru kaynatırlar. Şimdi de Burhan Ketir bizlerle olacak. Zonguldak yöresine uzanacağız bu güzel türküyle. Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Kiraz aldım dikmeden, Halimem dallarını bükmeden. Bir armağan ver bana, Halimem ben gurbete gitmeden.

Rıza Konyalı'ya ait bir türküyü Elif Buse Doğan'dan dinleyeceğiz. Limo zülfün beliktir, gerdana gül gerektir. Şahin pençesi gibi bağrım delik deliktir.

Geldik bu akşamki beraberliğimizin de sonuna sevgili dinleyicilerimiz, sevgili türkü severler. Yarın akşam aynı saatte sizlere yine TRT Ankara Radyosu'ndan sesleneceğiz. Bugünkü beraberliğimizi Mehmet Taha Arıkan hazırlamıştı. Teknik yönetmenimiz Ergun Aktari. Mikrofonda ben Arzu Meliye. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Güzel, keyifli bir akşam temenni ediyoruz ve tabii ki yine güzel bir türküyle el sallıyoruz sizlere. Kubat seslendirecek. Bahçe duvarından açtım, sarmaşık güllere dolaştım. Öptüm, sevdim, halalleştim. Hoşçakalın.

Radyo Sanatçıları Konseri Şef Mustafa Acar yönetimindeki Ankara Radyosu Ses ve Saz Sanatçılarından oluşan topluluğumuzun icra edeceği Çorum yöresinden Ali Canlı'nın derlediği bir türküyle başlıyor. Elma aldım Bartın'dan, tabancam var altından, yenile bir yar sevdim, sülalesi Bartın'dan.

Misafirlerimiz çok teşekkür ediyoruz bu değerli alkışlar için. İzmir yöresinden Kazım Alkar'ın derlediği türküyle devam edecek konser. Fakat türkünün sözlerinde geçen Dudu'yla ilgili çok kısa bir bilgi aktarmak istiyorum size. Aslı Farsçadır ve Tuti'dir. Yani papağan demektir Farsça. Anadolu'da o kadar sevilir ki bu kuş, adı Dudu haline döner ve kız çocuklarına verilmeye başlanır yıllar yıllar içinde. Devrent deresini duman bürüdü, dumanın içinde dudum yürüdü. Dudumu derelere kimler sürüdü? Türküyü seslendirmek üzere kıymetli alkışlarınız Özgür Eren için. Özlem Uygar.

Özlem İngör Kara söyledi. Kahve koydum fincana, hele bakın Mican'a, kör olası kel Seyit nasıl kıydın bu cana. Ahmet Yamacı'nın Giresun yöresinden derlediği türküyü seslendirmek üzere sanatçımız Özgür Eren geliyor mikrofona.

Şef Mustafa Acar yönetimindeki Radyo Sanatçıları Konseri solistimiz Ünal Sofuoğlu'nun seslendireceği birbirine bağlı iki türküyle devam ediyor. İlk olarak Ordu yöresinden Muhsin Tercan'ın kaynaklık ettiği türküyü dinleyeceğiz sanatçıdan. Oy gemici gemici nereden aldın pirinci, benim sevdiğim güzel şu Ordu'da birinci. Türkünün ardından yine Ordu yöresinden Muhsin Tercan'dan Ahmet Yamacı'nın derlediği türküyü seslendirecek sanatçımız. Boztepe'nin başında kara koyun yayılır, kız seni gören gözler, serhoş olur bayılır.

Değerli dinleyicilerimiz, Refik Ahmet Sevengil stüdyosundan sunduğumuz Radyo Sanatçıları konseri şimdi de solistimiz Didem Dilara Duman'ın seslendireceği Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir İstanbul türküsüyle devam ediyor. Aksaray'a gide gele yoruldum, ben o yarın cemaline vuruldum.

Sevgili dinleyicilerimiz ve değerli misafirler, Radyo Sanatçıları Konseri Şef Mustafa Acar yönetimindeki Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarından oluşan topluluğumuzun icra edeceği Nevşehir yöresinden Neriman Altındağ Tüfekçi'nin derlediği bir türküyle devam ediyor. Ağaçlıktan arar gelir, pınarlara sorar gelir.

Nevşehir yöresinden Gürbüz Sapmaz'dan alınan türküyü seslendirmek üzere sanatçımız Barış Akpınar geliyor mikrofona. Evlerinin önü bulgur sokusu, karşı yerden geliyor yarın kokusu.

Bir acı rüzgar esince sallanmadık dal mı kalır? Dost dostunu arzularsa aşılmadık yol mu kalır? İsmail Özden'den alınan ve Ali Haydar Gül'ün notayı alıp repertuara kazandırdığı türkü solistimiz Semra Algül Oflas seslendiriyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, kıymetli misafirler, Şef Mustafa Acar yönetimindeki Radyo Sanatçıları konseri, solistimiz Ezgi Azizoğlu'nun seslendireceği Muzaffer Sarı Söze'nin Burdur yöresinden derlediği türküyle devam ediyor. Yayla yollarında yürüyüp gelir, aldı şalvarını sürüyüp gelir.

Sevgili dinleyiciler, kıymetli misafirler, Şef Mustafa Acar yönetimindeki Radyo Sanatçıları konseri Şanlıurfa yöresinden alınan bir türküyle devam edecek. Türküyü seslendirmek üzere solistimiz Ahmet Tuzlu geliyor mikrofona. Türkünün sözleri şöyle efendim. Arabatı gibi sallar başını, ne söyledim yıktın hilal kaşını, al mendili, sil gözünün yaşını.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli misafirler, Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Şef Mustafa Acar yönetimindeki Radyo Sanatçıları konserinin sonuna geldik. Size topluluğumuzun icra edeceği Kayseri yöresinden Nida Tüfekçi'nin derlediği türküyle veda edeceğiz. Yeşil ipek bükeyim, derdimi kimlere dökeyim, sen salın gez nazlı yar, ben kahrını çekeyim. Konserimize eşlik eden saz sanatçılarımız bağlamalarda Arif Balaban, Hasan Hüseyin Genç, Ferhat İnkaya ve Ferhat Durmuş. Nefesli sazlarda Fatih Koçar ve Baran Aşık. Kabak kemanede Uğur Önür. Kemençede Volkan Karaoğlu. Basta Mert Aslan ve ritim sazlarda Suat Kuş ve Cemal Özkızıltaş. Yayında emeği geçenlerse Tonmeisterler Ali Taşçıoğlu ve Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş, programı hazırlayan Mustafa Celal Safalı ve ben sunan Mustafa Yalın. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.

Teşekkür ederim. İyi akşamlar sevgili türkü sever dostlarımız. Yine canlı olarak sunduğumuz Türkiye bir programında sizlerle birlikteyiz. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından sizlere sesleniyoruz biliyorsunuz. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bu akşamki canlı yayın programımıza Erzincan'dan çok güzel bir eserle başladık. Hıdır Ersoy'dan alınan Ahmet Yamacı'nın hem derlediği hem notaya aldığı çok güzel bir eser. Şu benim divane gönlüm yine elden ele düştü. Mah cemalin şulesinden dalgalanıp göle düştü dedik. Sevgili dinleyicilerimiz, bana bu bir saatlik canlı yayın programımda yol arkadaşlığı yapacak sevgili ekip arkadaşlarımı sizlere hemen takdim edip ikinci türküme, hatta canlı yayınımıza daha çok türkü sığdırmak için, bir an önce diğer türkülerimize geçmek için hızlıca size ekip arkadaşlarımı takdim etmek istiyorum. Yapımcımız sevgili Kerem Bulut. Ton masterimiz sevgili Birsel Acar, teknik yönetmenimiz sevgili Burhan Cengiz, grup şefimiz bağlamada sevgili Okyay Kösegil, meyde sevgili Yaşar Taner, kavalda sevgili Osman Aktaş, kemanede sevgili Burhan Elmas, garmonda sevgili Necat Özgür, bas gitarda sevgili Burak Demir, gitarda sevgili Ercan Coşkun, ritim sazlarda sevgili Cemal Kaplan ve sevgili Can Akın bana bu akşam eşlik edecekler. Sevgili dinleyicilerimiz, size birazdan bir sürprizimiz olduğu için hemen ikinci türkümüze geçip sizlere biraz ara verdikten sonra hemen sürprizimizle bir arada olmak için döneceğiz. İkinci türkümüz Elazığ'dan, Vasfi Akbuyol'dan alınan ve sevgili hocamız Neriman Tüfekçi'nin hem notaya aldığı hem derlediği çok güzel bir türkü. Al almayı daldan al, daldan alma benden al diyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, biliyorsunuz ki ikinci eserimizi okuduktan hemen sonra size bir sürprizimiz var demiştik. Bugün sevgili kardeşimiz Filiz Köprücü Konya'dan kalktı bu programa gelmek için, bizlere birkaç eser sunmak için bugün aramızda. Kendisine hoş geldiniz diyorum hemen.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Yolculuk tabii ki biraz uzun sürdü.
2: Evet.
1: Evet ama yine de biz seni tanımaktan dolayı çok mutlu olduk. Hoş geldin, iyi ki geldin.
2: Teşekkür ederim, ben de öyle.
1: Biraz öncelikle sevgili Filiz kardeşimizden biraz heyecanını almak için sevgili dinleyicilerimiz kendinden bahsetmesini rica edeceğim. Ondan sonra da o güzel sesine, güzel sazıyla kendisi de eşlik ediyor aslında. Hem çalıyor hem söylüyor. Bu güzelliği sizin de dinlemenizi biz çok istedik. Hatta sevgili Filiz'i bize sevgili arkadaşımız Yaşar Taner getirdi, önerdi. Ve biz de tabii ki Yaşar hocamızı asla ikiletmeyiz. Onun bir bildiği vardır diye bize tanıştırdı. Çok mutlu olduk. Sen birazcık kendinden bahset.
2: Tabii ben Filiz Köprücü. Aslen Sivaslıyım. Ankara'da doğdum, büyüdüm. Şu anda da Konya'da müzik öğretmenliği yapıyorum.
1: Hangi okuldan mezunsun?
2: Kırıkkale Üniversitesi Müzik Bilimleri bölümünden mezunum.
1: O çok güzel.
2: Evet.
1: O zaman hemen böyle bize kendi o güzel sesinden ve sazınla birlikte bir eser sunacaksın değil mi?
2: Evet tabii.
1: Dinleyelim o zaman seni. Hangi eseri okuyacaksın?
2: Daha senden gayrı aşık mı yoktur?
1: Tamam.

teşekkür ederiz. Sesine sağlık, gönlüne sağlık. Tabii çalıp söyleme sanatı bir başka oluyor. Sevgili dinleyicilerimiz, yine sevgili Filiz kardeşimizden size ara ara böyle birkaç tane daha türkü dinleteceğiz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Evet, sevgili dinleyicilerimiz, ben yine Malatya'dan, Akçadağ'dan güzel bir eser sizlere okuyacağım. Derleyen ve notayı alan Nazmiye Coşkun. Kendisine buradan saygılarımızı ve sevgilerimizi iletelim. Yine vedalaştı dildar yaren, başıma ateşler saçtı gidiyor. Dili mecruhumu eyledi nalan, sinemde yareler açtı gidiyor. Evet.

0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Bazen bazı türküleri okuduğunuz zaman hiç bitmesin istiyorsunuz. Ama tabii ki biz her hafta yeni türküler okuyoruz sizlere. Her türkünün içinde boğulup giderken sizlere en güzellerini getirip sunmaya çalışıyoruz. Şimdi tabii ki konuğumuz var dedim. Filizciğim bize bir eser daha okusun. Şimdi hangi eseri okuyacaksın?
1: Deli Gönül Feryat Etme Boşuna. Muhlis Akarsu'dan.
0: Muhlis Akarsu'ya ait. Evet, dinleyelim tatlım.

0: Sesine sağlık, gönlüne sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Filiz, kaynaklardan besleniyorsun değil mi? Yani onları dinliyorsun.
1: Evet.
0: Daha çok hangi göre... Hep Sivas ve Doğu Anadolu mu okuyorsun?
1: Genellikle öyle ama aşıkların, ozanların türkülerini takip etmeyi de çok seviyorum. Özellikle eski türkülerini, çok bilinmeyen türkülerini takip

0: etmeyi çok seviyorum.
1: Tabii. Çok güzel. Çünkü benim de tabii ki bence her solistin bir uzmanlık alanı olması lazım. Ben de daha çok değiş ve samahlarda kendimi iyi gören insanlardan bir tanesiyim. Tabii ki o kadar çok iyi okuyan dostlarımız, büyüklerimiz, arkadaşlarımız var ki ben de onlardan sadece bir tanesiyim. Herkes birbirinden besleniyor tabii ki
0: Evet.
1: ama bir solistin kaynaktan önce beslenmesi kadar güzel bir şey yok. O yüzden değişler ve samahlar aslında

0: Görüldüğü kadar kolay eserler değil. O kadar güzel şeyler anlatıyorlar ki hepsinin ayrı bir felsefesi, ayrı bir anlatısı var aslında. Onları tabii ki yaşarken, okurken yaşamak kadar güzel de bir şey yok. O duygunun içine girmek kadar da güzel bir şey yok. Evet. Çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim.
0: Şimdi sevgili dostlar, bir tane size sevda türküsü getirdim. Burada Fırat'ı, yani Fırat Nehri'ni sevdiğinden kıskanan bir aşık yazmış bunu. Diyor ki, Pınar seni ne edip ne etmeli, ot yolup da gözlerini tıkmalı, eğer o yer destin alıp gelmezse kazma alıp taşlarını kırmalı. Yani o kadar sevdiğine ayrı bir değer veriyor ki, türkülerin güzelliği burada. Bakın espri ne kadar güzel. Tabii ki insanlar dünyaya, felek diyor. Hepsini işte dağlara, taşlara derdini yanıyor. Bu kişi de Malatya'dan sevgili Yücel hocamızın hem derlediği hem de notaya aldığı çok güzel anonim bir türkü bu. Pınar seni ne edip ne etmeli diyeceğiz. Evet, buyurun.

Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Çok güzel bir eser. Şimdi yine hemen vakit kaybetmeden ben size bir eser daha okumak istiyorum. Amasya'ya doğru gideceğiz. Gümüş Hacıköy'den alınmış bu güzel eser. Bu bir varyant aslında. Bana cevreleyip geyip dokunma, naz ederken hatırıma dokunma diyor. Zannediyorum ilk kez duyacaksınız. Bektaş Yıldız Aşur Ceylan'dan alınan güzel bir eser. Muzaffer Sarı Sözen hem yazmış hem de notaya almış. Evet, buyurun.

0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, şimdi ben biraz yine dinleneyim. Sevgili Filiz bize güzel bir eser daha okusun. Ne
1: Tabii.
0: okuyacaksın?
1: Aşık Mahzuni'den okuyacağım şimdi. Ey erenler bir Kamil'e danış.
0: Çok güzel bir eser. Teşekkür ederiz. Evet.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili dostlarımız, Türksever dostlarımız, Filiz Köprücü bugün bize biliyorsunuz konuk oldu ve bize güzel sesiyle, güzel sazıyla getirdiği eserleri seslendirdi. Çok teşekkür ediyoruz o güzel sesine. İnşallah ileride yine seni daha da başka türkülerle tekrar konuk ederiz. Tabii ki aramızdasın şu anda. Biz Niğde'den, Aksaray'dan, Emel Demirürek'ten alınan Belkıs ablamızın, Belkıs Akkale ablamızın hem derlediği hem de notaya aldığı güzel bir eseri, hareketli bir eseri sizlere okuyacağız. Güvercinim süt beyaz yine geldiği bahar yaz, kurban olam Allah'ım seveni sevene yaz diyeceğiz.

0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Hareketli türkülerimize biraz devam edeceğiz. Tabii ki ben şimdi bugün sevgili Nejat Özgür'ün tabii garmonuna taktım. Biliyorsunuz daha önceki programda da aynısını yaptım ama bugün getirdim ona birkaç tane Azeri türkü. Onu sınav yapıyorum şu anda. Aylı Gece Serin Gülek Göçemen diyeceğiz. Azerbaycan'dan, İslam Rıza'dan ve İbrahim Yıldırım'dan alınan Nida hocamızın hem derlediği hem de notaya aldığı güzel bir eser. Aylı Gece Serin Gülek Göçemen, dört yanımız atır saçar Yasemen diyeceğiz.
1: Sınava zaten ihtiyacı var bazı arkadaşlarım.
0: Öyle mi? Tabii şefimiz ne diyorsa öyle.
1: Şefim ne diyor?
0: Evet. Evet.
2: Şefim dersiniz.
0: Buyurun.

Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Gerçekten çok severek çaldığınız için, ben de çok severek okudum ve çok severek çaldığınız için size bir sürprizim daha var tabii ki. Tevfik Güliyev'den alınan, Resul Rıza'dan da alınan aynı zamanda güzel bir Azeri türküyü okuyacağım Nejat'cığım. Köynüm senin, esirin, kalbim senindir diyeceğiz. Yani diğer adıyla Yalgızam okuyayım. Evet.

0: Bravo. Çok teşekkür ederim. Sevgili Osman Aktaş bana o kadar içten o kadar güzel eşlik etti ki çok teşekkür ediyorum kendisine. Çok da yakıştı bu türkü. Bu demektir ki Osman'cığım senle de bir düet yapacağız. Başka bir çaremiz kalmadı artık. Bu güzel sesi değerlendireceğiz değil mi Yaşar'cığım? Evet efendim. Necat olmazsa olmaz. Necat o kadar güzel bir açış yaptı ki tabii ki onun üzerine de bu kadar içten söylememek olmazdı biliyorsunuz. O biz evet bize o gaza getirdi.
1: Yani mesela ben bu kadar mutlu görmemiştim.
0: Can mı?
1: Evet.
0: Can Akın o kadar güzel tabii ki yani bütün arkadaşlarımız hepsi ayrı ayrı. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyicilerimiz her güzel şeyin biliyorsunuz ki sonuna geliniyor. Ve biz de bu akşamki bu güzel programımızın sonuna geldik. Sevgili Filiz Köprücü bize Konya'dan koşa koşa geldi ve programımızda birkaç tane türkü okudu. Ve inşallah kulaklarınızda çok güzel nameler kalmıştır. Ve tadı damağı. Ağımızda gidiyoruz bu akşam. Yine inşallah en yakın zamanda buluşacağız. Filiz Köprücü'ye tekrar teşekkür ediyorum. Programımızda yapımcımız Kerem Bulut, ton masterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Burhan Cengiz, grup şefimiz bağlamada Okyay Kösegül, meyde Yaşar Taner, kavalda Osman Aktaş, kemanede Burhan Elmas, garmonda Necat Özgür, bas gitarda Burak Demir, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazda Cemal Kaplan ve Can Akın bu akşam bana bütün hem ustalıklarıyla hem gönülleriyle eşlik ettiler. Tek tek herkese çok çok teşekkür ediyorum. Son türkümüz Kars olaylarından geliyor ve çok güzel bir eser. Bilirsen mi senden niye küsmüşem? Ken bakırsan bana üz ve yüze gelen de diyeceğiz. Buyurun.

Merhabalar değerli dinleyenler, TRT Türkü radyo kanalından bir TRT Ankara Radyosu yapımı olan Arifane programından selamlıyoruz sizleri. Programı hazırlayan ve sunan bendeniz Türker Eroğlu, teknik yönetmenimiz.

Dileyerek programa başlıyoruz. Programda Türkiye Türkçesinde yel veya rüzgar denilen doğa olayından bahiste, yine sözlerinde yel, rüzgar ve bunlara ait yerel ve geleneksel isimlerin geçtiği türküler dinleteceğiz sizlere. Konuyla ilgili bilgi vermeden önce Arif Sağ'ın Aşık Kul Ahmet'ten derlediği Seher Geli Nazlı Yare sözleriyle başlayan türküyü Bahattin Turan'dan dinleyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, gel veya rüzgar denilen tabiat olayından söz ediyoruz. Yel sözcüğü Türkçe'de yel, yil, il, zel, cel kökünden türemekte olup temel anlamı esinti, havanın yer değiştirmesi sebebiyle meydana gelen akımdır. Ancak bu kökte yalnızca fiziki bir olgunun değil, ruh, can ve gizem gibi kavramların da barındığı görülür. Şamanın ya da Altay tabiriyle kamın trans halindeki ruhuna yelgen denilmesi ya da yeleyen sözcüğünün yel gibi hızlı süratli anlamına gelmesi bu bütünlüğün somut göstergeleridir. Farsça kökenli rüzgar sözcüğü de Türkçe'de yel ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte yel sözcüğü hem dilsel hem de kültürel olarak çok daha eski ve yerli bir köke sahiptir. Türkoloji yani Türklük bilimi araştırmaları yel kökünün aynı zamanda cin, kötü ruh anlamlarını da içerdiğini ortaya koymaktadır diyelim ve Elazığlı sanatçı Hafız Osman Öye'den alınan yel eser kum savrulur sözleriyle başlayan türküyü Münevver Özdemir'den dinleyelim.

Değerli dinleyenler, Türk kültüründe yel yalnızca tanrısal enerji veya olumlu tanrısal güç olarak değil, sıklıkla olumsuzluğun bir işareti olarak da yorumlanmıştır. Bu ikili anlam yapısı birbirinden bağımsız değil, tam tersine iç içe geçmiş, tamamlayıcı iki yüz olarak bir arada bulunur. Türkler rüzgarların, tanrıların denetiminde olduğunu düşünmüş ama aynı zamanda onu meydana getiren ruhlara karşı büyük bir korku duymaktan da vazgeçmemiştir. Bu tutum, tanrısal olana duyulan saygıyla ondan gelecek ödül veya cezalandırma ihtimalinden kaynaklanmaktadır. Türklük bilimi araştırmalarında bu iki anlamlılık açıkça belgelenmiştir. Hakas ve Televütler'de çil biçimiyle kullanılan yel sözcüğü kötü ruhları ifade ederken diğer kullanımlarda rüzgar Tanrı'nın bir yardımı veya müjdesidir. Bahaeddin Ögel Hoca'nın Türk Mitolojisi adlı temel çalışmasında bu ikilik açıkça vurgulanmış, rüzgarın varlığının kötü ruhların ve cinlerin varlığı olarak yorumlandığı aktarılmıştır. Efendim bir türkü daha dinleyelim. Süleyman Yıldız'ın Aşık Nesimi Çimen'den derlediği ılgıt ılgıt esen seher yelleri sözleriyle başlayan Tunceli adına kayıtlı türküyü Beyhan Karslı'dan dinleyelim.

Değerli dinleyenler, konumuz Türk kültüründe yel ve rüzgar olarak adlandırılan doğa olayı. Konuyla ilgili mitolojik varlıklardan söz edelim. Bunlardan yel ata, Türk, Altay, Tatar ve Macar mitolojilerinde rüzgar iyesi yani rüzgar meleği olarak yer almaktadır. Cel ata adıyla da bilinen bu tanrı, dünyadaki tüm fırtınaların, rüzgarların, kasırgaların, hortumların, tayfunların yöneticisi olarak kabul edilmiştir. Harman savurmak isteyen köylüler yel atayı yardıma çağırır ve yel ata gel atına saman götür diyerek seslenip ondan destek isterlerdi. Moğol kültüründeki salhi eçek, Buryatça'da yer alan halhın esege, Hoyrat ve Altay geleneklerindeki benzerleriyle yel ata arasındaki derin benzerliklerdir. Bu kavramın Orta Asya'nın geniş coğrafyasında ortak bir inanç zeminine dayandığı görülüyor. Şimdi bir türkü arası verelim ve Hakan Ünal'dan Hakkari'li kaynak kişi Mehmet Selvi'den derlenen türküyü dinleyelim. Esme seher yeli esme.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, program konumuz yel veya rüzgar denilen doğa olayı. Diğer bir mitolojik unsur da yel ana adı verilen iye, yani melektir değerli dinleyenler. Yel ana Türk, Altay, Tatar ve Macar mitolojilerindeki rüzgar tanrıçasıdır. Macarlara göre dünyanın en sonunda bulunan büyük bir dağda bulunmakta olan bir mağarada yaşar yel ana ve bu mağaranın etrafında güçlü fırtınalar döndürür. Yel ananın kendisi güçlü bir kasırga olup eser. Yel atayla birlikte değerlendirildiğinde yel atanın sert, soğuk ve yön belirleyen bir kuvvet olduğu, yel ananın ise daha yumuşak, koruyucu ve sezgisel bir ruh niteliği taşıdığı görülür. İkisi birlikte hayatın hareketliğini, devingenliğini simgeler. Değerli dinleyenler, TRT Türkü Radyo kanalından bir TRT Ankara Radyosu yapımı olan Arifane programından seslendik sizlere. Bu programda Türk kültüründe yel ve rüzgardan söz ettik. Ayrıca sözlerinde bu ifadelerin geçtiği türküler dinlettik sizlere. Programın sonuna geldik. Son türkümüzü dinletmeden önce Arifane programını hazırlayan ve sunan bendeniz Türker Eroğlu, teknik yönetmenimiz Necmiye Şahin ve yapımcımız Gül Yeşim Gökçe ile birlikte hepinize sağlık ve esenlik dileklerimizi iletiyoruz. Son türkümüz Sivaslı kaynak kişi Mehmet Çınar'dan alınmış. Aşağıdan bir yel esti sözleriyle başlayan türküyü Hasan Özel seslendiriyor. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle, her ne kadar sürçülisan ettiysek affola, Allah'a ısmarladık efendim.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: Ozanların Dilinden.
1: TRT Türkü'den merhabalar sevgili dostlar. Sesimizin ulaştığı her yere selam olsun Ozanların Dilinden. Yapımcımız Emine Yılmaz, teknik yönetmenimiz Türk.

0: Kay Güner ve sunucunuz ben Aşık Maksut Feryadi. Kimler bizi nerede dinliyorsa sevgi, saygı, selamlarımızı gönderiyor ve de sıcacık türkülerimizi armağan ediyoruz. Sevgili dostlar, her hafta olduğu gibi bu hafta da çok kıymetli bir aşığımızla beraberiz ve bu akşam dolu dolu bir program yapmayı düşünüyoruz. İnşallah güzel olacak ve bu akşam ayrıca geleneğimizden bir de atışma örneği sunmaya çalışacağız ve bu akşamki konuğumuz aşık Ali Rıza Ezgi. Hoş geldiniz Ali Rıza Usta.
1: Hoş bulduk saygıdeğer Maksut Bey.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Allah razı olsun, teşekkür ederiz.
0: Hoş sağ geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Sizinle sohbetimiz olacak, sizi tanıyacağız ama ilk önce bir türküyle dostlarımızı bir selamlayalım. Sizin okuyacağınız bir türküyle. Ondan sonra arada sohbetimiz de olacak, atışmamız olacak ve sizin türküleriniz olacak. Buyurun, sağ söz sizin.
1: Teşekkür ediyorum. Ben de tabii ki kendi ustamdan önce, beni yetiştiren ustadan bir türkü armağan edin dinleyin dostlarımıza.
0: Eyvallah.

0: Yüreğinize sağlık. Çok teşekkürler. Üstatlarımızı yad etmek bizim aşıklık geleneğinin doğasında var. Hele hele bir ustanın yanında kalıp onun bir eserini okumadan, onun bir üstad namesini okumadan geçmek hem sanat adına günahtır, hem karşıki üstada saygıda kusur etmiş oluruz.
1: Eyvallah.
0: Sizin de yüreğinize sağlık.
1: Teşekkür
0: ederim. Aşık İlhami Demir, Kars'ın en görkemli, en güçlü aşıklarından, özellikle doğaçlamada,
1: evet,
0: işte karşılıklı değişmede, atışmada neyse, o dalda çok daha güçlü olan bir aşıktı. Aşık İlhami Demir üstadımız, rahmetle anıyoruz.
1: Teşekkür.
0: Siz onun yanında yıllarca eğitim gördünüz. Sizi dinleyelim, kısaca bir sizi tanıyalım, dostlarımız tanısın. Eğitimi nasıl aldınız? Buyurun. Bu arada bir şey daha hatırlatmak istiyorum sevgili dostlarımıza. Aşık Ali Rıza Ezgi de sevgili dostlar, Kültür Bakanlığı ve UNESCO'nun Yaşayan İnsan Hazinesi listesindedir. Aynı yıl ödülü biz birlikte almıştık onunla. Buyurun, söz sizin.
1: Teşekkür ederim Maksut Bey. Tabii ki usta aşığın ana temelidir. Yani azıt işidir demek istiyorum. 1972'de Aşık İlham'ın yanında 12 yıl çıraklık yaptım.
0: Çok güzel.
1: Düğünlerde, bazı yerlerde sazını taşıdık, söz öğrendik, hikayeler öğrendik. Aşık İlhami Demir, Allah rahmet etsin, değerli bir aşık. Benim kendim 1949 doğumluyum. Kars'ın Arpaçay kazasının Taşdere Köyü, eski ismi Sosgirt, yeni ismi Taşdere Köyü'ndenim. Bu sanata da devam ediyoruz hala.
0: İzmir'de ikamet ediyorsunuz.
1: Evet, İzmir'de ikamet ediyoruz. Devam ediyoruz sanatımıza. Yaşımız geçti ama yine de sizin gibi genç fidanların, genç ozanların böyle programına katılmak, onlarla yüzberi karşı karşıya sohbet etmek benim için çok büyük bir varlıktır.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Genç dedim, biraz böyle kendime geldim. Gönlünüze sağlık.
1: Sağ ol.
0: Yüreğinize sağlık. İlhami Usta'yı da rahmetle anıyoruz.
1: Çok sağ ol.
0: Şimdi kıymetli üstad, aşıklık geleneğinde karşılıklı bir değişme var, bir doğaçlama, evet, var. Zaten aşıklık geleneğinin en, aşıklık geleneğinin sadece türkü okuyan değil,
1: evet,
0: birçok çeşitleri var. Doğaçlaması, en önemlisi,
1: evet,
0: de doğaçlama.
1: Doğaçlama, evet.
0: İrticalen dediğimiz. İzninizle programın doğası gereği ben bir kafiye açacağım.
1: Buyur.
0: Bir ayak açayım. Onun üzerine siz de gönül sözlerinizi söyleyin. Tabii bu arada işte aşıklar kim galip geldi, böyle bir kaygımız yok.
1: Yok.
0: Burada önemli olan söz güzelliğidir.
1: Eyvallah.
0: Onu anlatmaya,
1: buyur,
0: öyle bir örnek vermeye çalışacağız. Bu da tabii her şeyin nezaketle olması,
1: evet,
0: lazım. Aşıklık geleneğinin içerisinde seviyeli, bunun dışında başka bir şey beklenmez zaten.
1: Eyvallah.
0: Biz o yolu takip edeceğiz. Bir kafiye açayım, bunu da bizim yöresel havalarımızdan Kahramanı havasında,
1: olur,
0: söyleyelim. Hem havamız yaşamış olsun, hem de şu anda içimden gelen bir şeyi
1: çok
0: size söyleyeceğim. Sizden de karşılığımı bekleyeceğiz.
1: Çok sağ olun.

0: Çok teşekkür ediyorum. Gönlüne sağlık. Bu bizim, biraz da dostlarımıza şunu da söyleyelim. Kars yöresi ağzı, yani kahramanı havasıdır. Özellikle bu havada da söyledim ki bu havalar da kaybolmaya yüz tutuyor. Bunlar evet. da yaşamış olsun. Gönlünüze sağlık. Sen teşekkür sağ ediyorum. Ali Rıza Bey, sizden güzel bir türkü daha armağan edelim dostlarımıza. Demin bir usta malı okumuştunuz. Evet. İlham Usta'dan. Evet. Bir tane de kendi eserlerinizden bir tane okuyun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Armağan edelim.
1: Sağ ol Maks Bey. Tabii ki bu kültüre, bu sanata yurt dışında, yurt içinde çok büyük emek veren bir şahsiyetsiniz.
0: Sağ olun.
1: Sizlere de teşekkür ediyorum.
0: Çok sağ olun.
1: Bir eserde

Gönlünüze, yüreğinize sağlık. Çok Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Bu arada bir türkü de ben armağan edeyim. Daha sonra sizinle bitireceğiz programımızı. Sözü müziği bana ait olan, çatma kaşlarına kurban olduğum aşıkların gönlü tülden ince.

0: Bak Tusta, çok güzel bir eser, çok güzel bir yorum. Teşekkür ediyorum
1: Çok sağ ol.
0: gerçekten. Gerçek aşk, gerçek sevgi budur işte.
1: Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun Arıza Bey. Programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizin bir türkünüzle veda edeceğiz. İnşallah başka bir programda yeniden görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun geldiğiniz için teşekkür ediyorum Arıza Bey.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol.
1: Sağ olun, var olun. Sevgili dostlar, bu haftaki programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta yeniden güzel bir programla sizlerle beraber olmak ümidiyle. O güne dek hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle, dostlukla, kardeşlikle. Yapımcımız Emine Yılmaz, teknik yönetmenimiz Türkay Güner ve sunucunuz ben Aşık Maksut Feryadi. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın efendim.

Bir ezgi vardır tarihi anlatır. Bir söz vardır yüzyılları yaşatır. Türkmen elinin türküsünde izler saklıdır. Ahmet Tuzlu ve İrem Çetinkol'un hazırlayıp sunduğu Türkmen elinin sesi her cumartesi saat 22.30'da TRT Türkü'de.

0: toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.
1: TRT Türkü.

Geçmişten bugüne miras kalan o yanık sesler gecenin serinliğinde içimizi ısıtıyor. Sazın ve sözün buluştuğu bu özel saatlere hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Programı Edip Tekin hazırladı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Gece ezgileri başlıyor. Programımız Ali Ekber Çiçek'e ait Erzincan türküsüyle başlıyoruz. Emine Koç sizlerle. Derdim çoktur hangisine yanayım? Yine tazelendi yürek yarası.

Aşık Davut Sulari'ye ait Erzincan türküsüyle Mücella Ata sizlerle. Bir güzelin aşığıyım erenler, onun için taşa tutar el beni.

İhsan Öztürk'ün Aşık Nesimi'den derlediği Tunceli türküsünü Gülseren Erdağ söylüyor. Ayrılık hasreti kâr etti cana, seher yeli sevdiğimden ne haber?

Aşık Özlemi'ye ait Amasya türküsünü Zafer Albayrak'tan dinliyoruz. Bugün benim efkarım var, zarım var. Değme felek, değme telime benim.

Mustafa Özgül'e ait Erzincan türküsüyle Hüseyin Mustafa Arı sizlerle. Eyin dedikleri küçük bir şehir, ana ben cahilim çekemem kahır.

Selahattin Ali Orhan'ın Celal Güzel Ses'ten derlediği Diyarbakır türküsünü Mete Çelenk'ten dinliyoruz. Bilmeden kapını çaldım, aklımı baştan aldın.

Teşekkür ederim. İyi akşamlar sevgili türkü sever dostlarımız. Yine canlı olarak sunduğumuz Türkiye bir programında sizlerle birlikteyiz. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından sizlere sesleniyoruz biliyorsunuz. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bu akşamki canlı yayın programımıza Erzincan'dan çok güzel bir eserle başladık. Hıdır Ersoy'dan alınan Ahmet Yamacı'nın hem derlediği hem notaya aldığı çok güzel bir eser. Şu benim divane gönlüm yine elden ele düştü. Mah cemalin şulesinden dalgalanıp göle düştü dedik. Sevgili dinleyicilerimiz, bana bu bir saatlik canlı yayın programımda yol arkadaşlığı yapacak sevgili ekip arkadaşlarımı sizlere hemen takdim edip ikinci türküme, hatta canlı yayınımıza daha çok türkü sığdırmak için, bir an önce diğer türkülerimize geçmek için hızlıca size ekip arkadaşlarımı takdim etmek istiyorum. Yapımcımız sevgili Kerem Bulut, ton masterimiz sevgili Birsel Acar, teknik yönetmenimiz sevgili Burhan Cengiz, grup şefimiz bağlamada sevgili Okyay Kösegil, meyde sevgili Yaşar Taner, kavalda sevgili Osman Aktaş, kemanede sevgili Burhan Elmas, garmonda sevgili Necat Özgür, bas gitarda sevgili Burak Demir, gitarda sevgili Ercan Coşkun, ritim sazlarda sevgili Cemal Kaplan ve sevgili

Lican Akın bana bu akşam eşlik edecekler. Sevgili dinleyicilerimiz, size birazdan bir sürprizimiz olduğu için hemen ikinci türkümüze geçip sizlere biraz ara verdikten sonra hemen sürprizimizle bir arada olmak için döneceğiz. İkinci türkümüz Elazığ'dan, Vasfi Akbuyol'dan alınan ve sevgili hocamız Neriman Tüfekçi'nin hem notaya aldığı hem derlediği çok güzel bir türkü. Al almayı daldan al, daldan alma benden al diyeceğiz.

0: Hemen sonra size bir sürprizimiz var demiştik. Bugün sevgili kardeşimiz Filiz Köprücü Konya'dan kalktı bu programa gelmek için. Bizlere birkaç eser sunmak için bugün aramızda. Kendisine hoş geldiniz diyorum hemen.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Yolculuk tabii ki biraz uzun sürdü.
1: Evet.
0: Evet, ama yine de biz seni tanımaktan dolayı çok mutlu olduk. Hoş geldin, iyi ki geldin.
1: Teşekkür ederim, ben de öyle.
0: Biraz öncelikle sevgili Filiz kardeşimizden biraz heyecanını almak için sevgili dinleyicilerimiz kendinden bahsetmesini rica edeceğim. Ondan sonra da o güzel sesine, güzel sazıyla kendisi de eşlik ediyor aslında. Hem çalıyor hem söylüyor. Bu güzelliği sizin de dinlemenizi biz çok istedik. Hatta sevgili Filiz'i bize sevgili arkadaşımız Yaşar Taner getirdi, önerdi. Ve biz de tabii ki Yaşar hocamızı asla ikiletmeyiz. Onun bir bildiği vardır diye bize tanıştırdı. Çok mutlu olduk. Sen birazcık kendinden bahset.
1: Tabii, ben Filiz Köprücü. Aslen Sivaslıyım. Ankara'da doğdum, büyüdüm. Şu anda da Konya'da müzik öğretmenliği yapıyorum.
0: Hangi okuldan mezunsun?
1: Kırıkkale Üniversitesi Müzik Bilimleri bölümünden mezunum.
0: O çok güzel.
1: Evet.
0: O zaman hemen böyle bize kendi o güzel sesinden ve sazınla birlikte bir eser sunacaksın değil mi?
1: Evet, tabii.
0: Dinleyelim o zaman seni. Hangi eseri okuyacaksın?
1: Daha senden gayrı aşık mı yoktur?
0: Tamam.

Teşekkür ederiz. Sesine sağlık, gönlüne sağlık. Tabii çalıp söyleme sanatı bir başka oluyor. Sevgili dinleyicilerimiz, yine sevgili Filiz kardeşimizden size ara ara böyle birkaç tane daha türkü dinleteceğiz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Evet, sevgili dinleyicilerimiz, ben yine Malatya'dan, Akçadağ'dan güzel bir eser sizlere okuyacağım. Derleyen ve notayı alan Nazmiye Coşkun. Kendisine buradan saygılarımızı ve sevgilerimizi iletelim. Yine vedalaştı dildar yaren, başıma ateşler saçtı gidiyor. Dili mecruhumu eyledi nalan, sinemde yareler açtı gidiyor. Evet.

0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Bazen bazı türküleri okuduğunuz zaman hiç bitmesin istiyorsunuz. Ama tabii ki biz her hafta yeni türküler okuyoruz sizlere. Her türkünün içinde boğulup giderken sizlere en güzellerini getirip sunmaya çalışıyoruz. Şimdi tabii ki konuğumuz var dedim. Filizciğim bize bir eser daha okusun. Şimdi hangi eseri okuyacaksın?
1: Deli Gönül Feryat Etme Boşuna. Muhlis Akarsu'dan.
0: Muhlis Akarsu'ya ait. Evet, dinleyelim tatlım.

0: Sesine sağlık, gönlüne sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Filiz, kaynaklardan besleniyorsun değil mi? Yani onları dinliyorsun.
1: Evet.
0: Daha çok hangi göre, hep Sivas ve Doğu Anadolu mu okuyorsun?
1: Genellikle öyle ama aşıkların, ozanların türkülerini takip etmeyi de çok seviyorum. Özellikle eski türkülerini, çok tabii bilinmeyen türkülerini takip etmeyi çok seviyorum.
0: Tabii. Çok güzel, çünkü benim de tabii ki bence her solistin bir uzmanlık alanı olması lazım. Ben de daha çok Değiş ve Samahlar'da kendimi iyi gören insanlardan bir tanesiyim. Tabii ki o kadar çok iyi okuyan dostlarımız, büyüklerimiz, arkadaşlarımız var ki ben de onlardan sadece bir tanesiyim. Herkes birbirinden besleniyor tabii, evet, ki ama bir solistin kaynaktan önce beslenmesi kadar güzel bir şey yok. O yüzden Değişler ve Samahlar aslında görüldüğü kadar kolay eserler değil. O kadar güzel şeyler anlatıyorlar ki hepsinin ayrı bir felsefesi, ayrı bir anlatısı var aslında. Onları tabii ki yaşarken, okurken yaşamak kadar güzel de bir şey yok. O duygunun içine girmek kadar da güzel bir şey,
1: evet,
0: yok. Çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim.
0: Şimdi sevgili dostlar, bir tane size sevda türküsü getirdim. Burada Fırat'ı, yani Fırat Nehri'ni sevdiğinden kıskanan bir aşık yazmış bunu. Diyor ki, Pınar seni ne edip ne etmeli, ot yolup da gözlerini tıkmalı, eğer o yer destin alıp gelmezse kazma alıp taşlarını kırmalı. Yani o kadar sevdiğine ayrı bir değer veriyor ki, türkülerin güzelliği burada. Bakın espri ne kadar güzel. Tabii ki insanlar dünyaya, felek diyor. Hepsini, işte dağlara, taşlara derdini yanıyor. Bu kişi de Malatya'dan sevgili Yücel hocamızın hem derlediği hem de notaya aldı. Çok güzel anonim bir türkü bu. Pınar seni ne edip ne etmeli diyeceğiz. Evet, buyurun.

Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Çok güzel bir eser. Şimdi yine hemen vakit kaybetmeden ben size bir eser daha okumak istiyorum. Amasya'ya doğru gideceğiz. Gümüş Hacıköy'den alınmış bu güzel eser. Bu bir varyant aslında. Bana cevreyleyip geyip dokunma, naz ederken hatırıma dokunma diyor. Zannediyorum ilk kez duyacaksınız. Bektaş Yıldız Aşur Ceylan'dan alınan güzel bir eser. Muzaffer Sarı Sözen hem yazmış hem de notaya almış. Evet, buyurun.

0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, şimdi ben biraz yine dinleneyim. Sevgili Filiz bize güzel bir eser daha okusun. Tabii. Ne okuyacaksın?
1: Aşık Mahsun'dan okuyacağım şimdi. Ey Erenler bir Kamil'e danış.
0: Çok güzel bir eser. Teşekkür ederiz. Evet.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili dostlarımız, türküsever dostlarımız, Filiz Köprücü bugün bize biliyorsunuz konuk oldu ve bize güzel sesiyle, güzel sazıyla getirdiği eserleri seslendirdi. Çok teşekkür ediyoruz o güzel sesine. İnşallah ileride yine seni daha da başka türkülerle tekrar konuk ederiz. Tabii ki aramızdasın şu anda. Biz Niğde'den, Aksaray'dan, Emel Demirürek'ten alınan Belkıs ablamızın, Belkıs Akkale ablamızın hem derlediği hem de notaya aldığı güzel bir eseri, hareketli bir eseri sizlere okuyacağız. Güvercinim süt beyaz, yine geldiği bahar yaz, kurban olam Allah'ım seveni sevene yaz diyeceğiz.

0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Hareketli türkülerimize biraz devam edeceğiz. Tabii ki ben şimdi bugün sevgili Nejat Özgür'ün tabii garmonuna taktım. Biliyorsunuz daha önceki programda da aynısını yaptım ama bugün getirdim ona birkaç tane Azeri türkü. Onu sınav yapıyorum şu anda. Aylı Gece Serin Gülek Göçemen diyeceğiz. Azerbaycan'dan, İslam Rıza'dan ve İbrahim Yıldırım'dan alınan Nida hocamızın hem derlediği hem de notaya aldığı güzel bir eser. Aylı Gece Serin Gülek Göçemen, dört yanımız atır saçar Yasemen diyeceğiz.
1: Sınava zaten ihtiyacı var bazı arkadaşlarımız.
0: Öyle mi? Tabii şefimiz ne diyorsa öyle.
1: Şefimiz diyor.
0: Evet. Evet.
2: Şefim dersiniz.
0: Buyurun.

Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız gerçekten. Çok severek çaldığınız için ben de çok severek okudum ve çok severek çaldığınız için size bir sürprizim daha var tabii ki. Tevfik Güleyev'den alınan, Resul Rıza'dan da alınan aynı zamanda güzel bir Azeri türküyü okuyacağım Nejat'cığım. Köynüm senin, esirin, kalbim senindir diyeceğiz. Yani diğer adıyla Yalgızam okuyayım. Evet.

0: Bravo. Çok teşekkür ederim. Sevgili Osman Aktaş bana o kadar içten o kadar güzel eşlik etti ki çok teşekkür ediyorum kendisine. Çok da yakıştı bu türkü. Bu demektir ki Osman'cığım seninle de bir düet yapacağız. Başka bir çaremiz kalmadı artık. Bu güzel sesi değerlendireceğiz değil mi Yaşar'cığım? Evet efendim. Necat olmazsa olmaz. Necat o kadar güzel bir açış yaptı ki tabii ki onun üzerine de bu kadar içten söylememek olmazdı biliyorsunuz. O biz evet bize o gaza getirdi.
1: Yani mesela ben bu kadar mutlu görmemiştim.
0: Can mı?
1: Evet.
0: Can Akın o kadar güzel tabii ki yani bütün arkadaşlarımız hepsi ayrı ayrı hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyicilerimiz her güzel şeyin biliyorsunuz ki sonuna geliniyor ve biz de bu akşamki bu güzel programımızın sonuna geldik. Sevgili Filiz Köprücü bize Konya'dan koşa koşa geldi ve programımızda birkaç tane türkü okudu ve inşallah kulaklarınızda çok güzel nameler kalmıştır ve tadı damağı da gidiyoruz bu akşam. Yine inşallah en yakın zamanda buluşacağız. Filiz Köprücü'ye tekrar teşekkür ediyorum. Programımızda yapımcımız Kerem Bulut, ton masterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Burhan Cengiz, grup şefimiz bağlamada Okyay Kösegül, Meyde Yaşar Taner, kavalda Osman Aktaş, kemanede Burhan Elmas, garmonda Necat Özgür, bas gitarda Burak Demir, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazda Cemal Kaplan ve Can Akın bu akşam bana bütün hem ustalıklarıyla hem gönülleriyle eşlik ettiler. Tek tek herkese çok çok teşekkür ediyorum. Son türkümüz Kars olaylarından geliyor ve çok güzel bir eser. Bilirsen mi senden niye küsmüşem? Ken bakırsan bana üzbe yüze gelen de diyeceğiz. Buyurun.

0: benim türküm.
1: Merhabalar, ben Aydın Soke'den Taner Çapkın. Arif Şentürk'ten Aman Bire Deryalar, babam Recep Çapkın'a hediye etmek istiyorum.